0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Ruhuyla devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle. Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde erkeğin evlilikte ihtiyaçları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümünde erkeğin ihtiyacı olan saygı başlığı altında kazanma, hiyerarşi ve otoriteye baktık. Şimdi birkaç başlığa daha bakacağız. İçgörü ile başlayalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, içgörü biraz bu konuda önemli. Çünkü kadınlarda sezgi var aslında. Kadınların sezgileri daha güçlü ve erkeklerin de içgörüsü diyebiliriz. Bazen kadınlar kocalarının hiçbir fikrini beğenmeyebilir ya da onların fikirlerini küçümseyebilirler. Kendi fikirlerinin çok daha iyi olduğunu düşünebilirler. Zaman zaman bu doğru olsa da dikkat etmemiz gereken hassas bir noktadır aslında kadınlar olarak. Kadınların sezgilerinin daha güçlü olduğu doğrudur. Ancak erkek de içgörüye sahiptir. Evlilikte her ikisi de aslında gereklidir. Çünkü hem erkeğin hem de kadının göremediği noktalar vardır. Biz bazen her şeyi fark edemiyoruz. Bu nedenle çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerini dinlemeleri gerekmektedir. Çünkü gerçekten bizde sezgi olabilir ama erkeklerde de daha çok içgörü olduğu için birbirimizi dinlemek can kulağıyla ve gerçekten söylediklerimizi karşılıklı olarak dikkate almak ilişkinin sağlığı açısından yine çok önemlidir. Bir taraf her zaman doğru olamaz çünkü.
0: Peki eşlerden biri sürekli haklı olduğunu düşündüğünde ve diğeri de dinlemekte zorlandığında aslında bu ilişkiyi nasıl etkiler ya da bunu düzeltmek için hangi adımlar atmak lazım, ne yapmak lazım?
1: Yani hepimiz aslında günahkarız ve yanlış düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bu yaklaşımda olmalıyız. Gerçekten kendimizi sınamak, sadece savunmaya çalışmak değil kendimizi. Ama bu anlamda acaba ben de burada yanlış bir düşüncem var mı, yanlış bir şeyim var mı diye bakmalıyız. Eğer kadın kendisini birçok alanda kocasından daha iyi görüyorsa, o zaman koca da genelde bir süre sonra uzaklaşıyor, sessizleşiyor ve yıllar geçtikçe belki artık bazı fikirlerini söylemeyi de durduracaktır. Nasıl olsa dinlenmiyorum, nasıl olsa dikkate alınmıyorum diye. O yüzden çiftler olarak karşılıklı birbirimizi dinlemek ve gerçekten dikkate almak bu anlamda çok çok önemli. Kadınlar kocalarının bütün problemlerin merkezi olduğu düşüncesine karşı kendilerini korumalıdır. Hepimizin problemleri ve zayıflıkları olduğunu kabul etmeliyiz aslında. Ve bir şey demeden önce karşı tarafa bir suçlama ya da bir karşı bir savunma yapmadan önce düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeliyiz, yüreğimizi sınamalıyız ve gerekirse dua etmeli ve sözlerimizi nasıl söyleyeceğimizi, kaygılarımız olabilir ya da gerçekten haklı düşüncelerimiz olabilir ama bunları nasıl dile getireceğimizi de düşünmeliyiz. Her zaman her konuda doğru yargıya sahip olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Bu şekilde yaklaşmalıyız.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih aracılığıyla da bize bağışlanma ve yenilenme fırsatı da sunuluyor. Tanrı ilişkimizde de ona dayanmamızı ve karşılıklı sevgi ve anlayışla hareket etmemizi de aslında öğütlüyor bize kutsal kitapta. Efesler 4:2-3'te de özellikle. Okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa okuyabilirler. Bunu görüyoruz zaten. Tanrı'nın da bu yönde bir öğüdü var bize.
1: Evet, evet. Ve erkeğin içgörüsü hakkında biz kadınlar özellikle şu pratik yaklaşımlarla bu içgörüyü anladıklarını ve buna bunu kabul edebildiklerini ya da saygıyla dinleyebilirlerini gösterebilirler. Belki kadınlar eşlerine peşin peşin anlattıklarını hemen düzeltmesine değil de sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde. Yani bazen erkek çünkü biz bir şey kadınlar çünkü konuşarak ilişkiyi bina ediyorlar. Ve hemen bir şey anlatabilirler ama erkek de çözüm odaklı. Hemen tamam bunu yap şunu yap o zaman ya da böyle söyle gibi bir yaklaşımda bulunabilir. Onlar çünkü daha çok hemen bir şeyi çözmek ve şekilde bitirmek isteyebilirler. Ama biz o zaman bunu sadece yani düzeltmek amaçlı değil ya da çözüm için değil, sadece dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu da açık açık belirtebiliriz. Ya da eşinizi aşağılamadan ya da sizi umursamadığı mesajını vermeden verdiği fikirler, öğütler için ona teşekkür edebilirsiniz. Ya da bir konuda eşinizle hemfikir değilseniz bakış açınızı, düşüncenizi saygılı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Bazen de eşinizin bir şeyleri düzeltmesine izin verip onu takdir ettiğinizde de yine içgüdüsüne saygı gösterdiğinizi anlayacaktır. Ya da sizin de hatalı olabileceğinizi kabul edip onun yaklaşımı ve Tanrı'ya uygun tavsiyesi için teşekkür ettiğinizde, ya da Tanrı'nın iyi bir amaçla kadın ve erkeği farklı yarattığına inandığınızı ona söylediğinizde, onun içgüdüsünü anladığınızı, bu konuda saygı gösterdiğinizi hissedecektir.
0: Evet, tabii ki ilişkilerde içgörü ve birbirini anlama çabası Tanrı'nın bize olan sabrı ve sevgisiyle de benzerlik taşıyor baktığımız zaman. Tıpkı bizim birbirimizi anlamaya çalışmamız gerektiği gibi Tanrı da bizi anlıyor ve hatalarımızı bağışlıyor. İsa Mesih'in bize sunduğu bu bağışlama ve sabır sayesinde ilişkilerimizde de aslında sabırlı olabiliriz, sevgiyle hareket edebiliriz.
1: Evet.
0: Bunun için iyi bir örnek İsa Mesih.
1: Evet,
0: kendisi.
1: Kesinlikle. Bu bir olgunluk gerektirir. Hem duygusal olarak hem de ruhsal bir olgunluk her ilişkide önemlidir ama özellikle evlilik ilişkisinde gerçekten çok önemlidir. Biz de her birimiz, her bir birey aslında kadın, erkek kendisini sınayarak, değişerek, çünkü ömür boyu aslında değişiyoruz, öğreniyoruz ve değişiyoruz. Değişim kısa sürelik değildir ama hayat boyu devam eden bir şeydir. Bu anlamda da kendimizi geliştirmek, değiştirmek ve olgunlaşmak birçok ilişkimize, evlilik ilişkimize de olumlu şekilde yansıyacaktır.
0: Bir başka konu da aslında ilişki kurmaktaki farklılıklar, değil mi? Çünkü erkeklerin bazen sessizce vakit geçirmeyi istemesi, kadınların ise konuşarak ilişki kurması gibi. Bu evlilikte nasıl dengelenebilir Aynur Hanım?
1: Evet, ilişki kurmakta da farklıdır erkekler ve kadınlar, ilişki kurma stilleri aslında. Şöyle bir örnek verebiliriz. Erkek karısına canım gel yanıma otur ve benimle bu belgeseli izle der, ya da kendisi izliyordur ama kadının da oturmasını bekler. Kadın gider ve oturur ancak kocası tüm dikkatiyle belgeseli izler ve ara sıra timsahın dişleri ya da geyiklerin büyüklüğü hakkında yorum yapar. Bu sırada kadın çamaşırları katlamam lazım, yarın için çocukların beslenmelerini hazırlamam lazım, zaten bir şey konuşmuyoruz, bari kalkayım onları yapayım diye düşünebilir. O televizyon seyrediyor, siz de boş boş oturuyorsunuzdur. Oturuyormuş gibi hissediyorsunuzdur aslında. Ve bunun ilişkinizde bir faydası olmadığını düşünürsünüz. Farklılıklar burada aslında. Kadınların ilişki bina etme yöntemi konuşmadır. Tabii ki hayatımızda olup bitenleri konuşmak gerekir. Ancak erkek için diğer zamanlarda her zaman konuşmak gerekmiyor. Nedenini bir erkek bile bilmez belki. Ama erkekler omuz omuza hiç konuşmadan sadece bir aktiviteye odaklanırken sizinle omuz omuza oturduğunda bu ona çok iyi gelir. Bunu aptalca ve gereksiz bulmak yerine kocanın ihtiyacı olarak görmek farklı olumsuz duyguların oluşmasını engeller kadınlarda. Yani biz hep verimli olmak istiyoruz. Sürekli aklımızda birçok iş var gerçekten. Yani belki çalışan kadın olarak da hem dışarıda hem içerideki şeyleri yetiştirmek konusunda zorlanıyor olabiliriz ama hiçbir şey yokken bile yine de aklımıza bir sürü farklı şeyler gelebilirler. O zaman biz de bu konuda kendimizi biraz kadınlar olarak eğitebiliriz. Tamam, bu onun zevk aldığı bir şey, ben de onun yanında oturabilirim ve ona katılabilirim, ona eşlik edebilirim diye düşünebiliriz. Bunu gereksiz ve boş olduğunu düşünmek yerine.
0: Evet, yani orada olmak bile aslında bir erkek için belki iyi hissettiriyor.
1: Kesinlikle. Yani onlar konuşarak değil ama omuz omuza bir şey yaparak gerçekten bu onlar için çok değerli. Kadınlar birçok zaman gider, yani kahve içer, arkadaşlarıyla sohbet ederler, buluşurlar evde ya da dışarıda. Ama erkeklerin çok bunu yaptığını görmüyoruz, değil mi? Onlar belki spor yapmayı sevenler varsa bir futbol oynayıp dağılabilirler ve o kadardır ve bu onlara çok iyi gelir. Arkadaş ilişkilerini tazeler. Aynı şekilde evde de eşleriyle de, eşlerinin bu şekilde onlara ara sıra katılması da onları sevindirecektir.
0: Çok değerli bilgiler tabii ki. Çok da keyifle aslında sizi dinliyorum ben de. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında erkek ve kadının ilişki kurmaktaki farklılıklarını konuştuk. Erkekler konuşmak yerine daha çok omuz omuza geçirilen vakitlerden hoşlanıyor dedik. Bunu erkek çocuk ve gençlerde de aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında, değil mi Aynur Hanım? Çünkü onlar kendi duyguları hakkında konuşmaz ama birlikte bir şey yaparak zaman geçirirler.
5: Evet, aslında benim de iki oğlum ve bir kızım var. Oğullarım okuldan geldiğinde ya da bir arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde nasıl geçti diye sorarsam sadece iyi diye cevap verirler genelde. Ve arkadaşlarının özel hayatları ya da bir konudaki düşünceleri konusunda sorsam pek bilmezler. Çünkü konuşmamış olurlar. Bir oyun oynarlar, spor hakkında konuşurlar ya da birlikte bir şey izlerler ya da basketbol oynarlar. O kadardır. Yan yana bir şey yapmaktan hoşlanırlar. Hı hı. Ama kızım ben sormadan 10 dakika içerisinde en detaylı bir şekilde her şeyi anlatabilir. Bütün gününü, her şeyi aktarır ve arkadaşlarıyla en çok yaptığı şey konuşmaktır. O da oyun oynamayı seviyor ama konuşmak birinci öncelik ilişki kurmak açısından kızlar hı hı. için. Bunu gerçekten hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görebiliyoruz. Çünkü bu biyolojik olarak yani yaratılıştaki farklılıklarımızdan da kaynaklanıyor bazı şeyler. Gördüğümüz gibi ve bu kültüre göre de değişmez. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında erkekle kadın arasındaki ilişki kurmaktaki farklılıklar bu şekilde her yerde var. Dünyanın her yerinde. Onun için kültürle ilgisi yoktur.
4: Neler yapmak gerekiyor bu ilişkiyi kurabilmek için somut olarak örnekler vermek gerekirse pratikte?
5: Aslında ondan önce şunu da söylemek isterim. Genelde kocalar eşleri tarafından sevildiğini bilirler. Ancak bazı konularda eşlerinin kendilerinden hoşlanıp hoşlanmadığına emin değildirler. Örneğin kocanın maç izlemesinden ya da eşlerin istediği kadar toplu olmamasından hoşlanmayabilir. Ancak karar vererek bu durumu belli bir yere kadar kabul edebiliriz. Yani biz kadınlar olarak tabii ki aynı ilişki tarzına sahip değiliz ilişki kurmak konusunda. Ama gerçekten bu farklılıklarımızı kabul edersek biz kadın olarak da erkeklerin bu farklılıklarını bizim istediğimiz kadar toplu olmamalarını ya da konuşmaya bu kadar istekli olmamalarını kabul edebilirsek o zaman daha iyi bir şekilde yaklaşabiliriz. Ve pratik olarak da şunları yaptığınızda o zaman eşiniz bu konuda ilişki konusundaki farklılıklarda anlayışlı olduğunuzu hissedecektir. Eşinizin yaptığı aktiviteleri ve izlediği şeyleri izlemeye ara sıra da olsa katıldığınızda, eşinizle omuz omuza yaptığınız şeyler esnasında onun size açılmasını ve konuşmasını sağladığınızda, ancak tabii ki bir şey izlerken sorunlar, meseleler hakkında konuşmak değil de daha basit günlük konulardan bahsediyorum. Ve ara sıra erkek arkadaşlarıyla buluşup bir şey yapmasını kınamadığınızda ya da bu konuda onu suçlamadığınızda ilişki kurmaktaki farklılıklara saygı gösterdiğinizde de hissedecektir.
4: Tanrı da aslında evliliği kendi tasarımı olan kutsal bir birliktelik olarak yarattı. Eşler arasında sevgi ve anlayış, Tanrı'nın kilisesine olan sevgisinin bir yansıması net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in kiliseye olan fedakarlığı, eşlerin birbirine olan bağlılığı, fedakarlığı gerçekten bu konuda büyük bir örnek. Ve bu doğru bir ilişki için bence püf nokta, iyi bir
5: evet,
4: nokta.
5: Evet, ihtiyaçlarımızı anlamak ve bu anlamda fedakar olmak ve anlayışlı olmak gerçekten çok önemli.
4: Bir diğer konu da aslında cinsellik büyük bir yer tutuyor evlilik içerisinde. Kritik bir yer tutuyor. Hem de duygusal ve cinsel ihtiyaçlarının anlamaları, ilişkileri de güçlendirebiliyor. Bu noktada neler var aslında? Hem bakış açımız, yanlış olan bakış açımız nedir, doğru olanlar nedir, nasıl ele alabiliriz?
5: Aslında pek çok çift anlaşamamaktan şikayet edebilir ve bu anlaşmazlıkların sebebi son iki programdır paylaştığımız ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanabileceği gibi cinsellik konusu da olabiliyor. Aslında birbirimizin diğer ihtiyaçlarını fark etmediğimizde veya karşılamadığımızda genelde özellikle erkek için büyük bir ihtiyaç olan cinsellik de olumsuz yönde etkileniyor ve karşılanmıyor. Cinselliğin sorun olması aslında şöyle, kadın sevgi ihtiyacını alamadığı zaman, bu dokunuşları olmadığı zaman kadın için cinsel ilişki çok zor. Erkek için bunlar olmadan da cinsel ilişki olabilir. Ama kadının cinsel dokunuşlar olmadan yakınlık ve şefkat istemesinde, erkeğin ise cinsellik olmadan şefkat anlarına fazla sabır göstermemesinde ve seks istemesinden dolayı da bazen cinsellik konusu sorun olabiliyor. Eğer kadın diğer zamanlarda özellikle ihtiyacı olan dediğimiz gibi yakınlık, şefkat ihtiyacını alamazsa cinsel ilişkiye girmekte de zorlanıyor. Onun için zaten bu ihtiyaçları konuşuyoruz. Bunları fark etmek, nerelerde zorlandığımızı görmek gerçekten bu anlamda çok önemli. Birçok çiftin arasında anlaşmazlık olduğunda, kısır döngüye girdiğinde çoğu zaman ihtiyaçları karşılanmadığı için aslında. Nasıl yemek yemediğimizde karnımız acıkıyorsa ve fiziksel olarak rahatsızlanmaya başlıyorsak, duygusal olarak da ya da ilişkide de ihtiyaçlarımız karşılanmadığında aslında bir yerlerde patlak veriyor. Buna da öyle bakabiliriz. Erkek için seks ve kadın için sevgi iki yönlü bir yoldur aslında. Koca eşinin bedenine erişmek için nasıl onun ruhuna hizmet etmesi ya da ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorsa, kadın da kocasının ruhuna erişmek için onun bedenine hizmet edebilir diyebiliriz. Yani tabii ki bunlar kısa örnekler ama asıl önemli olan şey, yani cinsellik evlilik içerisinde çok önemli bir yeri var. Çünkü evliliği diğer ilişkilerden, arkadaş ilişkilerinden, aile ilişkilerinden ya da yakın arkadaş ilişkilerinden ayıran en önemli unsurdur aslında. Onun için diğer ihtiyaçlar karşılanmadığında bu en önemli unsur da çok ciddi şekilde zarar görüyor, sekteye uğruyor ve bu da çiftlerin arasındaki ilişkiye çok zarar verebilen bir noktaya getirebiliyor maalesef.
4: Evet, aslında bazen kadınlar bunu bir ceza yolu olarak da kullanabiliyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir yaklaşım gerekiyor?
5: Evet, kesinlikle bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamak gerekiyor. Eğer hala çözemediğimiz şeyler varsa, iyi bir yüreğe sahip olarak, karşılıklı çiftler olarak gerçekten birbirimizin ihtiyacını bilmek, dinlemek, anlamak bu anlamda çok önemli. Tamam, sürekli devam eden şeyler varsa oturup tekrar konuşulabilir. Yani burada zorlanıyorum. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı için, bu duygusal ihtiyaçlarım gerçekten cinsel olarak birlikte olmak konusunda zorlanıyorum gibi bunu açık açık dile getirebiliriz aslında eşlerimize. Ve iki tarafta da iyi niyetliyse bunu anlayacaktır ve çözümlemeye bunu sekteye uğratan, cinsel ilişkiyi sekteye uğratan ne varsa gerçekten buna odaklanmak lazım. Bunu çözüme ulaştırmak lazım. Ama dediğim gibi her iki tarafında iyi niyetli olduğunu farz ederek bunu söylüyoruz. Yani kadın da, yani kötü niyetliyse her istediğini yaptırmak için de bunu kullanabilir. Bu da doğru değil tabii ki. Bu söylediğimiz her şey, bu programlar boyunca bütün konuştuğumuz bu ihtiyaçlar olsun, birlikte konuşabilmek olsun, yani iyi bir yürek tutumu çerçevesi içerisinde. Ama tabii ki burada farklı şeyler varsa, bazı şeyleri kullanma alışkanlığı varsa bu da doğru değil tabii ki. Onun için bir sorun varsa herhangi bir konuda, bu tekrar düzgün bir şekilde, doğru bir zamanda, doğru kelimelerle dile getirilerek çözümlenebilir ki, öyle ki evlilik için, evlilik ilişkisi için çok önemli olan cinsel ilişkinin sağlığı sekteye uğramasın. Kadınlar da buna şöyle de bakmalı gerçekten. Evet, bu evlilik için çok önemli ama aynı zamanda benim eşim için çok önemli. O zaman ben de bu konuya öyle bakmalıyım ve bunu engelleyen ne varsa yüreğime bakmalıyım. Eğer bir sorun varsa eşimle konuşmalıyım diye öyle bir tutum takınmalı. Bir benzetme yapacak olursak, yani bu neden bu şekilde? Bir kadının konuşarak duygusal olarak rahatlamaya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı karşılandığında da sevildiğini hisseder demiştik. Kadın birlikte geçirilen kaliteli zamanları önemser. Bir erkek konuşmayı ve dinlemeyi reddettiğinde bu onun için, yani kadın için, erkeğin onu sevmediğini ve ihtiyaçlarını önemsemediğini sembolize eder aslında. Ya da kadın cinsellik olmadan kocasının sıcak bir sarılmasını, eşinin ona yardım etmesini ve düşünceli olmasını ister. O anlamda gerçekten kadının bu ihtiyaçları karşılandığında o zaman cinsel olarak birlikte olmak istememesi zaten pek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Kocanın cinsel yakınlık yoluyla da, kocanın da cinsel yakınlık yoluyla fiziksel rahatlama ihtiyacı vardır. Bir eş, yani kadın eş de bunu reddettiğinde veya karşılanmamış ihtiyaçlarını istinaden ceza olarak kullandığında bu erkek için karısı tarafından önemsenmediğini, ona ve ihtiyaçlarına saygı duyulmadığını simgeler aslında. Yani bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamalıyız kesinlikle. 1. Korintliler 7. bölümde de aslında şöyle diyor: geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Burada birçok ayartı olabilir tabii ki. Bunlardan bir tanesi de pornografidir. Sanal şeyler, yani günümüzde maalesef her şey elimizin altında. Ve o zaman çok erkekten biliyoruz ki bunu izleyerek bu ihtiyacını karşılıyor olabilirler. Bu da olmasın. Kadınlar olarak da bu konuda kadınların da gerçekten hikmetli olması lazım ve kocalarının iyiliğini isteyen bir tavırda olması lazım.
6: Evet. Aslında cinsellik konusu toplumumuzda birçok kişi tarafından ayıplanacakmış bir durummuş gibi de bakılıyor ama kutsal kitaba baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü cinsellik ayıplanacak ya da günah diyebileceğimiz bir durum değil. Aslında cinselliğin evlilik kurumu içerisinde olması da gerekiyor. Çünkü bu durum insanı hem zinaya karşı hem de sizin dediğiniz gibi pornografiye karşı aslında koruyan da bir durum, uzak tutan da bir durum. Onun için evlilik kurumu içerisinde bu gayet olması gereken önemli bir durum diye bakıyoruz.
5: Evet, ve pratik olarak tekrar söylüyorum, yani bu noktaya varmadan erkek ve kadın yaratılışından kaynaklanan ihtiyaçları bilmek, bunların karşımızdaki kişi için karşılanması için elimizden geleni yapmak ve fedakar olmak çok çok önemli. Ve cinsellik konusunda da pratik olarak kadınlar neler yapabilir? Kocanıza cinsel olarak daha sık karşılık verdiğinizde ve gerekiyorsa başlatma girişiminde bulunduğunuzda, sizin duygusal yolla rahatlama ihtiyacınız olduğu gibi kocanızın da cinsel rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anladığınızda ve hatırladığınızda ve onu seksten mahrum bırakarak sözlü olarak size açılmasını sağlamaya çalışmadığınızda, yani ceza yöntemi olarak kullanmadığınızda, eşiniz onun cinsel yakınlık arzusunu anladığınızda hissedecektir.
6: Tabii ki bütün program boyunca erkeğin ihtiyacı olan içgörü, ilişki ve cinsellik konularını konuştuk. Öncesinde de konuşmuştuk programımızda. Evlilik ilişkisi çok önemli gerçekten. Tanrı'nın gözünde de çok değerli. Bu yüzden karı ve koca da evliliğe değer vermeli bu anlamda. İsa Mesih imanlarının da Tanrı ile olan kişisel ilişkileri de evlilikteki ilişkilerini şekillendiren bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'ya yaklaştıkça yüreğimizi, eksiklerimizi, hatalarımızı, iyi ya da kötü olanı görebiliyoruz. Bu da bir farkındalık oluşturuyor bizlerde. Ve bu bakış açısıyla aslında bakmayı öğreniyoruz. Yani evliliğimizde ya da hayatımızda en iyisini istiyorsak, o zaman Tanrı'nın bizim için ne istediğini bilmek, Tanrı'nın neyi hoşnut edecek onu bilmek gerekiyor ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Hı
5: hı. Onun bakış açısını anlamak aslında, hı hı, Tanrı'nın bakış açısını anlamak çok önemli diye düşünüyorum.
6: Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok keyifliydi gerçekten, çok bilgilendiriciydi. Eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bereket almıştır bundan. Soru ve görüşleriniz varsa program boyunca dinledikleriniz arasında konuyla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı'yla ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in, yani diriliş ve yaşam olması, o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü. Lazar 4 gün mezardaydı. Ve İsa oraya geliyor. Ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki, ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan, evet, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini, hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insan ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre yani Adem ve Hava aracılığıyla ölümden diriliş de yine bir insan. Yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bize aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamını elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak da edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor. 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyorum, hatta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Yani bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
0: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Hı hı. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim. Yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Ya o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum, insanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımız da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek, Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastörüm çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: fazlası. RadyoMarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: İncil, Matta 26. bölüm.
1: İsa'yı öldürme tasarısı. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, iki gün sonra fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri, Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı. İsa Beytanya'da. İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. "Nedir bu savurganlık?" dediler. "Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi." Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine, "Kadını neden üzüyorsunuz?" dedi. "Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağ beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak." Yahuda'nın ihaneti. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskariyot olanı, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Fısıh yemeği. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek, "Fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. İsa onlara, "Kente varıp o adamın evine gidin," dedi. "Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki, zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım." Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken, "Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, "Ya Rab, beni demek istemedin ya," diye sormaya başladılar. O da, "Bana ihanet edecek olan," dedi, "elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu." Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. "Alın, yiyin," dedi. "Bu benim bedenimdir." Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, "Hepiniz bundan için," dedi. "Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim." İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Petrus'un inkarı önceden bildiriliyor. Bu arada İsa öğrencilerine, "Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım. Sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim." Petrus ona, "Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem," dedi. "Sana doğrusunu söyleyeyim," dedi İsa. "Bu gece horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin." Petrus, "Seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem," dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Getsemani bahçesinde. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine, "Ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun," dedi. Petrus da Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, "Ölesiye kederliyim," dedi. "Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun." Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. "Baba," dedi, "mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, "Demek ki benimle birlikte 1 saat uyanık kalamadınız," dedi. "Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, ''Hala uyuyor, dinleniyor musunuz?'' dedi. ''İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi.'' İsa tutuklanıyor. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda geldi. Yanında başkâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş, kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, ''Kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın.'' diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, ''Selam Rabbi.'' diyerek onu öptü. İsa, ''Arkadaş, ne yapacaksan yap.'' dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri, ani bir hareketle kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, ''Kılıcını yerine koy.'' dedi. ''Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir?'' Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. ''Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu.'' O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa yüksek kurulun önünde. İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Başkâhinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. ''Bu adam, ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp 3 günde yeniden kurabilirim.'' dedi. Başkâhin ayağa kalkıp İsa'ya, ''Hiç yanıt vermeyecek misin?'' dedi. ''Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?'' İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona, ''Yaşayan Tanrı adına and içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin?'' dedi. İsa, ''Söylediğin gibidir.'' karşılığını verdi. ''Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra insanoğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.'' Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, ''Tanrı'ya küfretti.'' dedi. ''Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz.'' ''Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti.'' diye karşılık verdiler. Bunun üzerine İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp, ''Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?'' dediler. Petrus İsa'yı inkar ediyor. Petrus ise dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip, ''Sen de Celileli İsa ile birlikteydin.'' dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek, ''Neden söz ettiğini anlamıyorum.'' dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara, ''Bu adam Nasıralı İsa ile birlikteydi.'' dedi. Petrus and içerek, ''Ben o adamı tanımıyorum.'' diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp, ''Gerçekten sen de onlardansın. Konuşman seni ele veriyor.'' dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek, ''O adamı tanımıyorum.'' dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus, İsa'nın, ''Horoz ötmeden beni 3 kez inkar edeceksin.'' dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla el alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde erkeğin evlilikte ihtiyaçları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümünde erkeğin ihtiyacı olan saygı başlığı altında kazanma, hiyerarşi ve otoriteye baktık. Şimdi birkaç başlığa daha bakacağız. İçgörü ile başlayalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, içgörü biraz bu konuda önemli. Çünkü kadınlarda sezgi var aslında. Kadınların sezgileri daha güçlü ve erkeklerin de içgörüsü diyebiliriz. Bazen kadınlar kocalarının hiçbir fikrini beğenmeyebilir ya da onların fikirlerini küçümseyebilirler. Kendi fikirlerinin çok daha iyi olduğunu düşünebilirler. Zaman zaman bu doğru olsa da dikkat etmemiz gereken hassas bir noktadır aslında kadınlar olarak. Kadınların sezgilerinin daha güçlü olduğu doğrudur. Ancak erkek de içgörüye sahiptir. Evlilikte her ikisi de aslında gereklidir. Çünkü hem erkeğin hem de kadının göremediği noktalar vardır. Biz bazen her şeyi fark edemiyoruz. Bu nedenle çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerini dinlemeleri gerekmektedir. Çünkü gerçekten bizde sezgi olabilir ama erkeklerde de daha çok içgörü olduğu için birbirimizi dinlemek can kulağıyla ve gerçekten söylediklerimizi karşılıklı olarak dikkate almak ilişkinin sağlığı açısından yine çok önemlidir. Bir taraf her zaman doğru olamaz çünkü.
0: Peki eşlerden biri sürekli haklı olduğunu düşündüğünde ve diğeri de dinlemekte zorlandığında aslında bu ilişkiyi nasıl etkiler ya da bunu düzeltmek için hangi adımlar atmak lazım, ne yapmak lazım?
1: Yani hepimiz aslında günahkarız ve yanlış düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bu yaklaşımda olmalıyız. Gerçekten kendimizi sınamak, sadece savunmaya çalışmak değil kendimizi. Ama bu anlamda acaba ben de burada yanlış bir düşüncem var mı, yanlış bir şeyim var mı diye bakmalıyız. Eğer kadın kendisini birçok alanda kocasından daha iyi görüyorsa, o zaman koca da genelde bir süre sonra uzaklaşıyor, sessizleşiyor ve yıllar geçtikçe belki artık bazı fikirlerini söylemeyi de durduracaktır. Nasıl olsa dinlenmiyorum, nasıl olsa dikkate alınmıyorum diye. O yüzden çiftler olarak karşılıklı birbirimizi dinlemek ve gerçekten dikkate almak bu anlamda çok çok önemli. Kadınlar kocalarının bütün problemlerin merkezi olduğu düşüncesine karşı kendilerini korumalıdır. Hepimizin problemleri ve zayıflıkları olduğunu kabul etmeliyiz aslında. Ve bir şey demeden önce karşı tarafa bir suçlama ya da bir karşı bir savunma yapmadan önce düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeliyiz, yüreğimizi sınamalıyız ve gerekirse dua etmeli ve sözlerimizi nasıl söyleyeceğimizi, kaygılarımız olabilir ya da gerçekten haklı düşüncelerimiz olabilir ama bunları nasıl dile getireceğimizi de düşünmeliyiz. Her zaman her konuda doğru yargıya sahip olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Bu şekilde yaklaşmalıyız.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih aracılığıyla da bize bağışlanma ve yenilenme fırsatı da sunuluyor. Tanrı ilişkimizde de ona dayanmamızı ve karşılıklı sevgi ve anlayışla hareket etmemizi de aslında öğütlüyor bize kutsal kitapta. Efesliler 4:2-3'te de özellikle. Okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa okuyabilirler. Bunu görüyoruz zaten. Tanrı'nın da bu yönde bir öğüdü var bize.
1: Evet, evet. Ve erkeğin içgörüsü hakkında biz kadınlar özellikle şu pratik yaklaşımlarla bu içgörüyü anladıklarını ve buna bunu kabul edebildiklerini ya da saygıyla dinleyebilirlerini gösterebilirler. Belki kadınlar eşlerine peşin peşin anlattıklarını hemen düzeltmesine değil de sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde. Yani bazen erkek çünkü biz bir şey kadınlar çünkü konuşarak ilişkiyi bina ediyorlar. Ve hemen bir şey anlatabilirler ama erkek de çözüm odaklı. Hemen tamam bunu yap şunu yap o zaman ya da böyle söyle gibi bir yaklaşımda bulunabilir. Onlar çünkü daha çok hemen bir şeyi çözmek ve bitirmek isteyebilirler. Ama biz o zaman bunu sadece yani düzeltmek amaçlı değil ya da çözüm için değil, sadece dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu da açık açık belirtebiliriz. Ya da eşinizi aşağılamadan ya da sizi umursamadığı mesajını vermeden verdiği fikirler, öğütler için ona teşekkür edebilirsiniz. Ya da bir konuda eşinizle hemfikir değilseniz bakış açınızı, düşüncenizi saygılı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Bazen de eşinizin bir şeyleri düzeltmesine izin verip onu takdir ettiğinizde de yine içgörüsüne saygı gösterdiğinizi anlayacaktır. Ya da sizin de hatalı olabileceğinizi kabul edip onun yaklaşımı ve Tanrı'ya uygun tavsiyesi için teşekkür ettiğinizde, ya da Tanrı'nın iyi bir amaçla kadın ve erkeği farklı yarattığına inandığınızı ona söylediğinizde, onun içgörüsünü anladığınızı, bu konuda saygı gösterdiğinizi hissedecektir.
0: Evet, tabii ki ilişkilerde içgörü ve birbirini anlama çabası Tanrı'nın bize olan sabrı ve sevgisiyle de benzerlik taşıyor baktığımız zaman. Tıpkı bizim birbirimizi anlamaya çalışmamız gerektiği gibi Tanrı da bizi anlıyor ve hatalarımızı bağışlıyor. İsa Mesih'in bize sunduğu bu bağışlama ve sabır sayesinde ilişkilerimizde de aslında sabırlı olabiliriz. Sevgiyle hareket edebiliriz.
1: Evet.
0: Bunun için iyi bir örnek İsa Mesih.
1: Evet,
0: kendisi.
1: Kesinlikle. Bu bir olgunluk gerektirir. Hem duygusal olarak hem de ruhsal bir olgunluk her ilişkide önemlidir. Ama özellikle evlilik ilişkisinde gerçekten çok önemlidir. Biz de her birimiz, her bir birey aslında kadın, erkek kendisini sınayarak, değişerek. Çünkü ömür boyu aslında değişiyoruz, öğreniyoruz ve değişiyoruz. Değişim kısa sürelik değildir ama hayat boyu devam eden bir şeydir. Bu anlamda da kendimizi geliştirmek, değiştirmek ve olgunlaşmak birçok ilişkimize, evlilik ilişkimize de olumlu şekilde yansıyacaktır.
0: Bir başka konu da aslında ilişki kurmaktaki farklılıklar, değil mi? Çünkü erkeklerin bazen sessizce vakit geçirmeyi istemesi, kadınların ise konuşarak ilişki kurması gibi. Bu evlilikte nasıl dengelenebilir Aynur Hanım?
1: Evet, ilişki kurmakta da farklıdır erkekler ve kadınlar, ilişki kurma stilleri aslında. Şöyle bir örnek verebiliriz. Erkek karısına canım gel yanıma otur ve benimle bu belgeseli izle der, ya da kendisi izliyordur ama kadının da oturmasını bekler. Kadın gider ve oturur, ancak kocası tüm dikkatiyle belgeseli izler ve ara sıra timsahın dişleri ya da geyiklerin büyüklüğü hakkında yorum yapar. Bu sırada kadın çamaşırı katlamam lazım, yarın için çocukların beslenmelerini hazırlamam lazım, zaten bir şey konuşmuyoruz, bari kalkayım onları yapayım diye düşünebilir. O televizyon seyrediyor, siz de boş boş oturuyorsunuzdur, oturuyormuş gibi hissediyorsunuzdur aslında. Hı hı. Ve bunun ilişkinizde bir faydası olmadığını düşünürsünüz. Farklılıklar burada aslında. Kadınların ilişki bina etme yöntemi konuşmadır. Tabii ki hayatımızda olup bitenleri konuşmak gerekir. Ancak erkek için diğer zamanlarda her zaman konuşmak gerekmiyor. Nedenini bir erkek bile bilmez belki. Ama erkekler omuz omuza hiç konuşmadan sadece bir aktiviteye odaklanırken sizinle omuz omuza oturduğunda bu ona çok iyi gelir. Bunu aptalca ve gereksiz bulmak yerine kocanın ihtiyacı olarak görmek farklı olumsuz duyguların oluşmasını engeller kadınlarda. Hı hı. Yani biz hep verimli olmak istiyoruz. Sürekli aklımızda birçok iş var gerçekten. Yani belki çalışan kadın olarak da hem dışarıda hem içerideki şeyleri yetiştirmek konusunda zorlanıyor olabiliriz ama hiçbir şey yokken bile yine de aklımıza bir sürü farklı şeyler gelebilirler. Hı hı. O zaman biz de bu konuda kendimizi biraz kadınlar olarak eğitebiliriz. Tamam, bu onun zevk aldığı bir şey. Ben de onun yanında oturabilirim ve ona katılabilirim, ona eşlik edebilirim diye düşünebiliriz. Bunu gereksiz ve boş olduğunu düşünmek yerine.
0: Evet, yani orada olmak bile aslında bir erkek için belki iyi hissettiriyor.
1: Kesinlikle. Yani onlar konuşarak değil ama omuz omuza bir şey yaparak, gerçekten bu onlar için çok değerli. Kadınlar birçok zaman gider, yani kahve içer, arkadaşlarıyla sohbet ederler, buluşurlar evde ya da dışarıda. Ama erkeklerin çok bunu yaptığını görmüyoruz, değil mi? Onlar belki spor yapmayı sevenler varsa bir futbol oynayıp dağılabilirler ve o kadardır ve bu onlara çok iyi gelir. Arkadaş ilişkilerini tazeler. Aynı şekilde evde de eşleriyle de, eşlerinin bu şekilde onlara ara sıra katılması da onları sevindirecektir.
0: Çok değerli bilgiler tabii ki. Çok da keyifle aslında sizi dinliyorum ben de. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında erkek ve kadının ilişki kurmaktaki farklılıklarını konuştuk. Erkekler konuşmak yerine daha çok omuz omuza geçirilen vakitlerden hoşlanıyor dedik. Bunu erkek çocuk ve gençlerde de aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında, değil mi Aynur Hanım? Çünkü onlar kendi duyguları hakkında konuşmaz ama birlikte bir şey yaparak zaman geçirirler.
5: Evet, aslında benim de iki oğlum ve bir kızım var. Oğullarım okuldan geldiğinde ya da bir arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde nasıl geçti diye sorarsam sadece iyi diye cevap verirler genelde. Ve arkadaşlarının özel hayatları ya da bir konudaki düşünceleri konusunda sorsam pek bilmezler. Çünkü konuşmamış olurlar. Bir oyun oynarlar, spor hakkında konuşurlar ya da birlikte bir şey izlerler ya da basketbol oynarlar. O kadardır. Yan yana bir şey yapmaktan hoşlanırlar. Hı hı. Ama kızım ben sormadan 10 dakika içerisinde en detaylı bir şekilde her şeyi anlatabilir. Bütün gününü, her şeyi aktarır ve arkadaşlarıyla en çok yaptığı şey konuşmaktır. O da oyun oynamayı seviyor ama konuşmak birinci öncelik ilişki kurmak açısından kızlar hı hı. için. Bunu gerçekten hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görebiliyoruz. Çünkü bu biyolojik olarak yani yaratılıştaki farklılıklarımızdan da kaynaklanıyor bazı şeyler. Gördüğümüz gibi ve bu kültüre göre de değişmez. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında erkekle kadın arasındaki ilişki kurmaktaki farklılıklar bu şekilde her yerde var. Dünyanın her yerinde. Onun için kültürle ilgisi yoktur.
4: Neler yapmak gerekiyor bu ilişkiyi kurabilmek için somut olarak örnekler vermek gerekirse pratikte?
5: Aslında ondan önce şunu da söylemek isterim. Genelde kocalar eşleri tarafından sevildiğini bilirler. Ancak bazı konularda eşlerinin kendilerinden hoşlanıp hoşlanmadığına emin değildirler. Örneğin kocanın maç izlemesinden ya da eşlerin istediği kadar toplu olmamasından hoşlanmayabilir. Ancak karar vererek bu durumu belli bir yere kadar kabul edebiliriz. Yani biz kadınlar olarak tabii ki aynı ilişki tarzına sahip değiliz ilişki kurmak konusunda. Ama gerçekten bu farklılıklarımızı kabul edersek, biz kadın olarak da erkeklerin bu farklılıklarını, bizim istediğimiz kadar toplu olmamalarını ya da konuşmaya bu kadar istekli olmamalarını kabul edebilirsek, o zaman daha iyi bir şekilde yaklaşabiliriz. Ve pratik olarak da şunları yaptığınızda, o zaman eşiniz bu konuda ilişki konusundaki farklılıklarda anlayışlı olduğunuzu hissedecektir. Eşinizin yaptığı aktiviteleri ve izlediği şeyleri izlemeye ara sıra da olsa katıldığınızda, eşinizle omuz omuza yaptığınız şeyler esnasında onun size açılmasını ve konuşmasını sağladığınızda, ancak tabii ki bir şey izlerken sorunlar, meseleler hakkında konuşmak değil de daha basit günlük konulardan bahsediyorum. Ve ara sıra erkek arkadaşlarıyla buluşup bir şey yapmasını kınamadığınız ya da bu konuda onu suçlamadığınızda ilişki kurmaktaki farklılıklara saygı gösterdiğinizde de hissedecektir.
4: Tanrı da aslında evliliği kendi tasarımı olan kutsal bir birliktelik olarak yarattı. Eşler arasında sevgi ve anlayış, Tanrı'nın kilisesine olan sevgisinin bir yansıması net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in kiliseye olan fedakarlığı, eşlerin birbirine olan bağlılığı, fedakarlığı gerçekten bu konuda büyük bir örnek. Ve bu doğru bir ilişki için bence püf nokta, iyi bir nokta.
5: Evet, ihtiyaçlarımızı anlamak ve bu anlamda fedakar olmak ve anlayışlı olmak gerçekten çok önemli.
4: Bir diğer konu da aslında cinsellik büyük bir yer tutuyor evlilik için. İçerisinde kritik bir yer tutuyor. Hem de duygusal ve cinsel ihtiyaçlarının anlamaları, ilişkileri de güçlendirebiliyor. Bu noktada neler var aslında? Hem bakış açımız, yanlış olan bakış açımız nedir? Doğru olanlar nedir? Nasıl ele alabiliriz?
5: Aslında pek çok çift anlaşamamaktan şikayet edebilir. Ve bu anlaşmazlıkların sebebi son iki programdır paylaştığımız ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanabileceği gibi cinsellik konusu da olabiliyor. Aslında birbirimizin diğer ihtiyaçlarını fark etmediğimizde veya karşılamadığımızda genelde özellikle erkek için büyük bir ihtiyaç olan cinsellik de olumsuz yönde etkileniyor ve karşılanmıyor. Cinselliğin sorun olması aslında şöyle, kadın sevgi ihtiyacını alamadığı zaman, bu dokunuşları olmadığı zaman kadın için cinsel ilişki çok zor. Erkek için bunlar olmadan da cinsel ilişki olabilir. Ama kadının cinsel dokunuşlar olmadan yakınlık ve şefkat istemesinde, erkeğin ise cinsellik olmadan şefkat anlarına fazla sabır göstermemesinde ve seks istemesinden dolayı da bazen cinsellik konusu sorun olabiliyor. Eğer kadın diğer zamanlarda özellikle ihtiyacı olan dediğimiz gibi yakınlık, şefkat ihtiyacını alamazsa cinsel ilişkiye girmekte de zorlanıyor. Onun için zaten bu ihtiyaçları konuşuyoruz. Bunları fark etmek, nerelerde zorlandığımızı görmek gerçekten bu anlamda çok önemli. Birçok çiftin arasında anlaşmazlık olduğunda, kısır döngüye girdiğinde çoğu zaman ihtiyaçları karşılanmadığı için aslında. Nasıl yemek yemediğimizde karnımız acıkıyorsa ve fiziksel olarak rahatsızlanmaya başlıyorsak, duygusal olarak da ya da ilişkide de ihtiyaçlarımız karşılanmadığında aslında bir yerlerde patlak veriyor. Buna da öyle bakabiliriz. Erkek için seks ve kadın için sevgi iki yönlü bir yoldur aslında. Koca eşinin bedenine erişmek için nasıl onun ruhuna hizmet etmesi ya da ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorsa, kadın da kocasının ruhuna erişmek için onun bedenine hizmet edebilir diyebiliriz. Yani tabii ki bunlar kısa örnekler ama asıl önemli olan şey, yani cinsellik evlilik içerisinde çok önemli bir yeri var. Çünkü evliliği diğer ilişkilerden, arkadaş ilişkilerinden, aile ilişkilerinden ya da yakın arkadaş ilişkilerinden ayıran en önemli unsurdur aslında. Onun için diğer ihtiyaçlar karşılanmadığında bu en önemli unsur da çok ciddi şekilde zarar görüyor, sekteye uğruyor. Ve bu da çiftlerin arasındaki ilişkiye çok zarar verebilen bir noktaya getirebiliyor maalesef.
4: Evet, aslında bazen kadınlar bunu bir ceza yolu olarak da kullanabiliyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir yaklaşım gerekiyor?
5: Evet, kesinlikle bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamak gerekiyor. Eğer hala çözemediğimiz şeyler varsa, iyi bir yüreğe sahip olarak, karşılıklı çiftler olarak gerçekten birbirimizin ihtiyacını bilmek, dinlemek, anlamak bu anlamda çok önemli. Tamam, sürekli devam eden şeyler varsa oturup tekrar konuşulabilir. Yani burada zorlanıyorum. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı için, bu duygusal ihtiyaçlarım gerçekten cinsel olarak birlikte olmak konusunda zorlanıyorum gibi bunu açık açık dile getirebiliriz aslında eşlerimize. Ve iki tarafta da iyi niyetliyse bunu anlayacaktır ve çözümlemeye bunu sekteye uğratan, cinsel ilişkiyi sekteye uğratan ne varsa gerçekten buna odaklanmak lazım. Bunu çözüme ulaştırmak lazım. Ama dediğim gibi her iki tarafında iyi niyetli olduğunu farz ederek bunu söylüyoruz. Yani kadın da, yani kötü niyetliyse her istediğini yaptırmak için de bunu kullanabilir. Bu da doğru değil tabii ki. Bu söylediğimiz her şey, bu programlar boyunca bütün konuştuğumuz bu ihtiyaçlar olsun, birlikte konuşabilmek olsun, yani iyi bir yürek tutumu çerçevesi içerisinde. Ama tabii ki burada farklı şeyler varsa, bazı şeyleri kullanma alışkanlığı varsa bu da doğru değil tabii ki. Onun için bir sorun varsa herhangi bir konuda, bu tekrar düzgün bir şekilde, doğru bir zamanda, doğru kelimelerle dile getirilerek çözümlenebilir ki, öyle ki evlilik için, evlilik ilişkisi için çok önemli olan cinsel ilişkinin sağlığı sekteye uğramasın. Kadınlar da buna şöyle de bakmalı gerçekten. Evet, bu evlilik için çok önemli ama aynı zamanda benim eşim için çok önemli. O zaman ben de bu konuya öyle bakmalıyım ve bunu engelleyen ne varsa yüreğime bakmalıyım. Eğer bir sorun varsa eşimle konuşmalıyım diye öyle bir tutum takınmalı. Bir benzetme yapacak olursak, yani bu neden bu şekilde? Bir kadının konuşarak duygusal olarak rahatlamaya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı karşılandığında da sevildiğini hisseder demiştik. Kadın birlikte geçirilen kaliteli zamanları önemser. Bir erkek konuşmayı ve dinlemeyi reddettiğinde bu onun için, yani kadın için, erkeğin onu sevmediğini ve ihtiyaçlarını önemsemediğini sembolize eder aslında. Ya da kadın cinsellik olmadan kocasının sıcak bir sarılmasını, eşinin ona yardım etmesini ve düşünceli olmasını ister. O anlamda gerçekten kadının bu ihtiyaçları karşılandığında o zaman cinsel olarak birlikte olmak istememesi zaten pek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Kocanın cinsel yakınlık yoluyla da, kocanın da cinsel yakınlık yoluyla fiziksel rahatlama ihtiyacı vardır. Bir eş, yani kadın eş de bunu reddettiğinde veya karşılanmamış ihtiyaçlarını istinaden ceza olarak kullandığında bu erkek için karısı tarafından önemsenmediğini, ona ve ihtiyaçlarına saygı duyulmadığını simgeler aslında. Yani bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamalıyız kesinlikle. 1. Korintliler 7. bölümde de aslında şöyle diyor: geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Burada birçok ayartı olabilir tabii ki. Bunlardan bir tanesi de pornografidir. Sanal şeyler, yani günümüzde maalesef her şey elimizin altında. Ve o zaman çok erkekten biliyoruz ki bunu izleyerek bu ihtiyacını karşılıyor olabilirler. Bu da olmasın. Kadınlar olarak da bu konuda kadınların da gerçekten hikmetli olması lazım ve kocalarının iyiliğini isteyen bir tavırda olması lazım.
6: Evet. Aslında cinsellik konusu toplumumuzda birçok kişi tarafından ayıplanacakmış bir durummuş gibi de bakılıyor ama kutsal kitaba baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü cinsellik ayıplanacak ya da günah diyebileceğimiz bir durum değil. Aslında cinselliğin evlilik kurumu içerisinde olması da gerekiyor. Çünkü bu durum insanı hem zinaya karşı hem de sizin dediğiniz gibi pornografiye karşı aslında koruyan da bir durum, uzak tutan da bir durum. Onun için evlilik kurumu içerisinde bu gayet olması gereken önemli bir durum diye bakıyoruz.
5: Evet, ve pratik olarak tekrar söylüyorum, yani bu noktaya varmadan erkek ve kadın yaratılışından kaynaklanan ihtiyaçları bilmek, bunların karşımızdaki kişi için karşılanması için elimizden geleni yapmak ve fedakar olmak çok çok önemli. Ve cinsellik konusunda da pratik olarak kadınlar neler yapabilir? Kocanıza cinsel olarak daha sık karşılık verdiğinizde ve gerekiyorsa başlatma girişiminde bulunduğunuzda, sizin duygusal yolla rahatlama ihtiyacınız olduğu gibi kocanızın da cinsel rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anladığınızda ve hatırladığınızda ve onu seksten mahrum bırakarak sözlü olarak size açılmasını sağlamaya çalışmadığınızda, yani ceza yöntemi olarak kullanmadığınızda, eşiniz onun cinsel yakınlık arzusunu anladığınızda hissedecektir.
6: Tabii ki bütün program boyunca erkeğin ihtiyacı olan içgörü, ilişki ve cinsellik konularını konuştuk. Öncesinde de konuşmuştuk programımızda. Evlilik ilişkisi çok önemli gerçekten. Tanrı'nın gözünde de çok değerli. Bu yüzden karı ve koca da evliliğe değer vermeli bu anlamda. İsa Mesih imanlarının da Tanrı ile olan kişisel ilişkileri de evlilikteki ilişkilerini şekillendiren bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'ya yaklaştıkça yüreğimizi, eksiklerimizi, hatalarımızı, iyi ya da kötü olanı görebiliyoruz. Bu da bir farkındalık oluşturuyor bizlerde ve bu bakış açısıyla aslında bakmayı öğreniyoruz. Yani evliliğimizde ya da hayatımızda en iyisini istiyorsak, o zaman Tanrı'nın bizim için ne istediğini bilmek, Tanrı'nın neyi hoşnut edecek onu bilmek gerekiyor ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Hı
5: hı. Onun bakış açısını anlamak aslında, hı hı, Tanrı'nın bakış açısını anlamak çok önemli diye düşünüyorum.
6: Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok keyifliydi gerçekten, çok bilgilendiriciydi. Eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bereket almıştır bundan. Soru ve görüşleriniz varsa program boyunca dinledikleriniz arasında konuyla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in, yani diriliş ve yaşam olması, o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü, Lazar 4 gün mezardaydı ve İsa oraya geliyor ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insanın ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre yani Adem ve Hava aracılığıyla ölümden diriliş de yine bir insan. Yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bize aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil'de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor. 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyorum, hatta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Ya bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'te etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada, beden.
1: Evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
0: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Hı hı. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim. Yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Ya o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum. İnsanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sundu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımız da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında, İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastörüm çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor, konsey diyoruz, konsey diyoruz, meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren bir
1: konuysa evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyılda, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi, İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon konseyiydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi? Aslında onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hı hı. Hiç olayı bilmeden anlattılardı. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa, kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiyle ilgili bir fikir ilerisiydi. Şimdi Homosios, bir de Homosios, sadece bir ufarkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama Homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Hı-hı. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam mı? Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı.
0: Hı
1: hı. Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı.
0: Hı hı.
1: Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın, günahların bağışlandı. Gelip evet. de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba... Bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta, yani Süryanice yapılmış, çok önemli, elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen, British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevlisin, $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, yani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaada yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle
0: evet.
1: yapıyorlardı. Ve İbranice de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün, yani 1700 yıldı bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen
0: tabii
1: okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, bak yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Her şey onun, yani Mesih vası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi 3. gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki, hı hı, babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Hı hı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Hı hı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi çok sözünü ayıp koruyacak güçtedir, hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şeyi uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslami ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa Tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiliyorlar var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Hı hı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan, hı hı, felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak, İncil'de bunu söylüyor. Ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hı hı. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler, dediğiniz gibi neler konuşulduğuyla ilgili. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi İncil.
1: Ama o da eski belgelere baksalar, şimdiki insan kafasına göre anlatabilir, hı-hı, değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Epis Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet, evet kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin Eusebius tarihi diye baksınlar.
0: Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zaman da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünürde değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını akıtacak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Evet. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollon'un bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC önderlerin değildir, İncil'indir değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye birisi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takım, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos yani İsa'yı doğuran onu söyleyin dedi. Aslında Nestor doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi. Ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi. Ve buradaki Efes'teki toplantıda yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı ve konu nasıl olaydı? Nasıl düşüncesi? Nasıl dedi? Nasıl çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua. Çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için savaştaydılar katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizis dendi. Monofizis yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizis düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir papaz kalkmış demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu. Sadece ruhtu, hayalidi. O da doğru değildi. Beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süreni Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Roma. Daha önce bilmiyorum aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak onlar da ayrıldılar. Batı Roma, Batı Roma dedikleri işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilisede aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerinden. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çıkıp geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya o bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl, bak bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a, buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
0: Evet.
1: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
0: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
1: amin.
0: Kutsal ruh,
1: kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, hı hı, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi? Yani doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum, o başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler, kilisede bir olsunlar. Ne demektir bir? Düşüncede biri olacaksın.
0: Evet.
1: Sevgide biri olacaksın. İnançta biri olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
0: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
1: Tabii, söyle.
0: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
1: Amin.
0: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle, hı-hı, kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
1: Amin.
0: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
1: Amin, çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak, hı hı, Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak, Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır. İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir. Kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Hı hı. Sevgi olan yerde bereketli sonsuz yaşamı buyurdu.
0: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
1: Amin.
0: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan, hı, şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanızda takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bu program serisi boyunca aslında günahların karşısında hangi erdemleri hayatımıza geçirebileceğimizi, yaşamımızdan çıkartmamız gereken o günahların karşısında aslında Tanrı'nın istediği o hangi erdemleri yaşamımızda yer verebileceğimizi konuşuyoruz. Ve bugün de yalan ve dürüstlüğü konuşacağız. Yalanın karşısında aslında nasıl dürüstlüğü yaşamımıza koyabiliriz, yaşamımızda nasıl dürüstlük etkin olabilir, nasıl dürüst bir yaşam sürebiliriz, bunun üzerinde konuşacağız. Bu konularda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, yalan kavramını bugün ele alacağız.
1: Evet.
0: Biz yalan kavramını nasıl ele alıyoruz kutsal kitaba
1: aslında
0: göre?
1: Aslında öncelikle biz yalan kavramı dediğimiz zaman yalanın bir günah olarak artık insanlar pek düşünmeyebiliyor. Günlük hayatta çok kullandığımız ya da kullanılan bir eylem olarak görülebiliyor. Ve bunun sonuçları ya da bunun etkileri hakkında insanlar pek o kadar derin düşünmüyor ama bugün biz yalan kavramını ele aldığımız zaman onun boyutlarının ne kadar korkunç boyutlara ulaşabileceğini, zararlı olabileceğini bunları konuştukça anlaşılacak. Yalan kavramını genellikle sözlük anlamı olarak gerçeğe uymayan, kasıtlı olarak söylenen yanlış bilgi ve söz ya da bir kimseyi aldatmak amacıyla kasten gerçeği çarpıtma eylemi olarak kullanılıyor ama Hristiyanlıkta aslında yalan Tanrı'nın karakterine tamamen aykırı olan bir eylem olarak ele alınıyor. Çünkü Tanrı'nın özü gerçektir ve yalan bu Tanrı'nın karakterine tamamen zıt olan bir eylem olarak görülüyor. Bu nedenle yalan söylemek Tanrı isteğine ters düşen bir günah olarak görülüyor. Tabii bunu biraz kutsal kitaptaki kelime anlamlarıyla açıklamak gerekirse bu yalan şeyine ne kadar neler eklenebilir? Eski anlaşmada mesela şeker denilen İbranice bir kelime var. Bize tatlı geliyor.
0: Şeker mi dediniz?
1: Şeker dedik, şeker. Tatlı gibi geliyor ama aslında bu İbranice ile aldatma, hile, sahtecilik. Yani bu hepsini kapsayan, yalan denildiği zaman bu hepsini kapsayan bir kelime oluyor. Ve gerçeği çarpıtmak denilen, kazav denilen bir İbranice kelime var. Gerçeği çarptırmak hepsi yalana giriyor. Ve Grekçe olarak baktığımız zaman yani İncil'de geçen kelimelere baktığın zaman pseudos denilen bir kelime var. Bu doğru olmayan, yanıltıcı bilgi anlamında kullanılıyor. Ve bunun gibi yine farklı kelimeler var. Hile, aldatma anlamına gelen dolos denilen bir kelime var. Yani genellikle kutsal kitabın bize gösterdiği şey hile, aldatma, ondan sonra yanıltıcı bilgi ya da sahtecilik, bunlar hepsi yalana giriyor. Yalan kavramını bu şekilde ele alıyoruz.
0: Evet, peki yani şu an aklıma geldiği için soruyorum. Yalan, hani bazen biz sadece gerçeği çarpıtmak yalan ya da doğru olmayan şeyi söylemek yalan gibi ele alıyoruz. Peki bazı zamanlarda gerçeği gizlemek de yalan oluyor mu? Yoksa
1: gerçeği gizlemek de aslında yalandır. Yani yalan dediğimiz zaman yanlış bilgi vermek terimini ifade ettik ama gerçeği saklamak da yalana giriyor. Gerçeği gizlemek de yalana giriyor.
0: Anladım. Peki bu nasıl ortaya çıktı bu yalan? Yani günümüzde maalesef herkes çok sık kullanıyor yalanı. Ve işte beyaz yalan, belki siyah yalan, masum yalanlar da olduğunu düşünüyorlar ama bu yalan nasıl ortaya çıktı? İnsan doğasının hep bir parçası mıydı yoksa bir şey mi oldu bizim hayatımızda?
1: Aslında biz kutsal kitaba dayanarak baktığımız zaman yalanın ortaya çıkması insanın Tanrı'ya olan bağlılığını terk etmesi ve günah düşmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Yani biz seninle beraber bu günah kavramlarını konuştukça, günah ve erdem kavramlarını konuştukça aslında dikkat ederse dinleyicilerde hep gittiğimiz bir nokta var. O da evet, insanlığın yaratıldığı yaratılış bölümüne, Adem ve Havva olayına gidiyoruz. Çünkü ilkler hep genellikle orada çıkıyor ortaya. Ve baktığımız zaman kutsal kitapta yalanın ilk ortaya çıkışı şeytan tarafından söyleniyor. Yani yaratılış bölümünde şeytan Tanrı insanlara diyor ki şunları şunları yaparsanız size yaşam, bunları yaparsanız size ölüm getirecek. Yani ölüm getirecek şeyi söylüyor ama şeytan ortaya çıkıyor diyor ki Tanrı size böyle mi söyledi? Hayır, siz onu yaparsanız kesinlikle ölmeyeceksiniz, yaşayacaksınız. Tamamen Tanrı'nın sözünü çarpıtarak insanlara söylüyor ve bu yalan ilk şeytan tarafından ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanların hayatına ilk giren şey yalan şeytan tarafından çıkıyor. Ve insan doğası mı dediğimiz zaman da aslında günah işleyen her insanın doğası, yani günaha düşmüş olan insanların doğasında artık yalan doğal bir şey olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Yani günahlı insanların doğasında işlemiş olan şey yalan olduğunu söyleyebiliriz. Ve Romalılar 3. bölüm 10. ayetten 13. ayete kadar olan kısma baktığımız zaman şöyle bir ifade var. Doğru kimse yok, tek kişi bile yok, ağızları açık birer mezardır, dilleriyle aldatırlar, engerek zehri var dudaklarının altında. Aslında bu günahlı insan doğasının hakikatten saptığının eğilimi ve ne kadar çok yalanın insan doğasına işlemiş olduğunu gösteren bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bir de eklemek istediğim bir şey, Augustinus diye kilise babalarından birinin söylediği bir söz var. Yalanı Tanrı'dan ayrılan insanın kendi çıkarlarını koruma ve korkularını gizleme çabası olduğunu, yani günaha düştükten sonra insanın doğasının bir ürünü olduğunu açıkladığını görüyoruz.
0: Evet, belki Tanrı'dan uzaklaştığımız için tamamen korunmasız kaldık ve kendi kendimizi korumaya çalıştık ve yalana sığındık. Ve çoğu zaman aslında maalesef eski zamanlarda kendimde de fark ettiğim şeylerden biri, en sıkıntılı anlarda, en zor anlarda yalana başvurduğumu mesela kendimde gözlemlemiştim. Ve tabii ki tövbe ettim bundan. Ama insanoğlu olarak elbette genelde en zor anlarda, en sıkıntılı anlarda, korunmasız o anlarda bu yalana başvuruyoruz. Çünkü aslında kendi hayatımızın belki tanrısı olmaya çalışıyoruz. Kendimiz bütün o problemleri çözmeye çalışıyoruz ama aslında Tanrı'ya ihtiyacımız var. Bir de yaratılışa baktığımız zaman siz değindiniz zaten. Yaratılış 3. bölümde orada insanın günahını görüyoruz. Aslında Adem ve Havva günaha nasıl düştüler? Tanrı'nın yeme dediği o ağacın meyvesinden yediler. Ama bir de onları kandıran birisi vardı. O da şeytandı. Şeytan aslında yine normalde ışık meleği olarak yaratılmış, iyi bir varlık olarak yaratılmış olan şeytan. Kibre kapıldı, günaha düştü ve yozlaştı o da. Ve kendisi yozlaştığı gibi Adem ve Havva'yı da aslında orada bir yalan söyleyerek kandırıyor. Yani Tanrı dedi ki bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle öleceksiniz. Yılan şeklinde aslında gözüken şeytan yalan söylüyor. Onlara diyor ki hayır, kesinlikle ölmezsiniz. Aslında bir şekilde Tanrı size yalan söylüyor diyor. Ve aslında burada ilk yalanı yine şeytanın söylediğini ortaya çıkarttığını görüyoruz. Yuhanna 8. bölüm 44. ayette de şeytan o şekilde tamamlanıyor, diyor ki, tanımlanıyor. Diyor ki siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi, gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur, yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır diye şeytandan bahsediyor aslında. İsa Mesih konuşuyor burada. Ve yalanın babası olarak şeytanı tanımlıyor. Peki bu yalan gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Yani etkileri neler yaşamımızdaki?
1: Aslında biz basite aldığımız bu yalanı hem Hristiyan teologları, yani Hristiyan bakış açısıyla bilim, Hristiyan bilimini üzerine konuşan kişilerin açıklamaları, hem de seküler uzman görüşlerine baktığımız zaman gerçekten yalanın etkilerinin ne kadar korkunç olduğunu, ne kadar büyük zararlar verdiğini, ahlaki, ruhsal, toplumsal açıdan nasıl ciddi zararlar doğurduğunu görüyoruz. Ben bu iki açıdan da bugün kısaca değinmek istiyorum. Genellikle Hristiyan teologlar ya da Hristiyan bilginlerin açıklamalarına göre günah gerçekten ölümcül mü, ya da yan etkileri, yalanın etkileri nelerdir gibi bunları açıklamak istiyorum. Öncelikle Hristiyan bakış açısına baktığımız zaman az önce de değindik ama Yuhanna 14:6'da diyor ki İsa yol, gerçek ve yaşam benim, gerçek benim diye. Yani Tanrı'nın hakikat olduğunu, Mesih'in hakikat olduğunu ve Tanrı, yalanın Tanrı'nın o gerçek sıfatını, Tanrı'nın kişiliği, doğasına aykırı bir eylem olduğunu gösteriyor. Tabii ki az önce senin söylediğin gibi şeytan yalanın babasıdır ve yalan söyleyenler bir nebze artık Tanrı'ya ait değil, kime ait olduğu safı değiştiğini gösteriyor. Hangi safta bulunduğunu değiştiğini gösteriyor ve bu Tanrı'nın doğasına aykırı olduğu için bu bizim tabii ahlaksal olarak da hayatımızı çökerteceğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın doğasına aykırı ve şeytanın doğasına yakın olduğu için bunun etkileri büyük olacak. Toplumsal güven ve sevgi bağlamını da yalan yıkıyor. Genellikle Thomas Aquinas denilen kilise babasının söylediği bir şey var. Yalanın toplumsal ilişkileri bozan ölümcül bir günah olarak tanımlıyor. Çünkü yalan insanlar arasındaki güveni yok ediyor. Yani bu çevremizde de hayatımızda da birçok kez görüyoruz. Toplumsal zararlar ve toplumsal güveni hele hele ülkemizde kimse kimseye güvenemediği bir dönemde yaşıyoruz.
0: Evet,
1: bazen komik durumlar oluyor. Mesela bugünlerde metroya bindiğiniz zaman şey yaptığınız zaman eskiden dilenci vardı. Şimdi resmi dilenciler var. Resmi dilenci de artık insanlar birbirine güvenmiyor. Ne yapıyorlar? Hastane belgesini kanıt ellerinde getiriyor. Dolaştırıyorlar. Bir kanıt gösteriyor. Bu neden? Çünkü o kadar çok yalan söylüyorlar, o kadar çok insanları aldatıyorlar ki o güveni kazanmak için artık belgelerle bunu kanıtlamaya çalışıyor. Buna kendilerini mecbur hissediyorlar ya da bu şekilde yalanı daha çok derinleştirmeye çalışıyorlar. Toplumda yapılan işlerde, insan ilişkilerinde gerçekten güvenin azaldığını görmemizin sebebi de bu günahın etkilerinden biri olduğu görüyor. Bu toplumsal etkilerinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Ama daha önemli olan nokta yani şeyin yalanın ölümcülüğü konusuna baktığımız zaman kutsal kitapta Tanrı yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği hakkında ayetler var. Özellikle Vahiy 21 8. ayete baktığımız zaman ya da Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetlere baktığımız zaman yalan söyleyenlerin Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek. Ben bu ayeti okuyayım. Biraz daha belki dinleyiciler için yardımcı olur.
0: Tabii ki.
1: Vahiy 22. bölüm 14-15. ayetler. Bu İncil'in son kitabında geçen bir ayet. Kaftanlarını yıkayan böylelikle yaşam ağacından yemeği hak kazananlar kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu. Bu cennete girenlerden bahsediyor. Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, putperestler yalanı sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar. Yani burada Tanrı'nın egemenliğine giremeyecek kişileri hangi sıfata, hangi günah işlemiş olanları diye açıklarken burayı yalanı sevip hile yapanların hepsi Tanrı'nın egemenliğine giremeyeceği söyleniyor. Yani biz yalanı çok basite alıyoruz. Ölümcül mü değil mi belki onu hiç düşünmemişiz ama kutsal kitabın bize öğretişi nedir? Toplumsal zararlar veriyor, Tanrı'nın karakterine aykırı ama aynı zamanda da Tanrı'nın egemenliğine, cennete girmemize engel olacak günahların başında geliyor. Bu ölümcül mü konusuna bir anlamda cevap vermiş oluyoruz. Ama seküler uzmanların görüşleri de var bu konuyla ilgili olarak. Mesela psikoloji uzmanlarına göre yalan söylemek bireyde suçluluk, kaygı ve stres duygularını arttırıyor ve bu yalanı sürdürebilmek için daha fazla yalan söylemek gerekiyor. Bu duygusal tükenmişliğe yol açabiliyor. Londra Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Sürekli yalan söyleyen bireylerin beyninde amigdala denilen bölgede bu duygularımızı hissedip ona göre yanıt veren bir bölüm beynimizde amigdala bölgesinde bir duygusuzlaşma meydana geliyor. Ve bu durum daha büyük yalanları söylemeye daha yatkın hale gelmesine sebep. Artık yalan söylemeye o kadar alışmış ki bu daha büyük yalanları söylerken bunda herhangi bir rahatsızlık, vicdan azabı gibi bir şey duymadığını bilim adamları söylüyorlar. Ve psikolojide de aslında psikologlar kişinin kendine söylediği yalanla her şey yolunda olacak demek bazen yapıyoruz ya. Doktorlar bazen söyleyebiliyor ya da ne bileyim bazen bizler kendimize söylüyoruz. Kendi kendimize her şey yolunda merak etme diye kendimizi bir sakinleştirmek amacıyla söylüyoruz. Ama bunlar bazen bizi gerçekten uzaklaştırma etkisi de oluyor. Son olarak sağlık üzerinde etkilerinin büyük olduğunu görüyoruz. Yani sürekli yalan söyleyen insanların yaşadığı bir stres var ve bu bireyde yüksek tansiyon, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve uyku problemleri gibi çeşitli problemlerle karşımıza çıkabilir.
0: Peki bu yalan karşısında Tanrı'nın bizden isteği ne Nuh Bey? Yani çözüm nedir? Mesela bugün bir kişi belki yalanla mücadele ediyorsa nasıl çözüme kavuşabilir? Nasıl bundan sıyrılabilir?
1: Tanrı kendi çocuklarının aslında dürüst, doğru kişiler olmasını istiyor. Gerçek konuşmasını istiyor. Yani Tanrı'nın az önce dedik ya Tanrı'nın karakteri doğruluk. Süleyman Özdeşleri 12. bölüm 22. ayette diyor ki Rab yalancı dudaklardan iğrenir diyor. Ama gerçeği uyanlardan hoşnut kalır. Bu Tanrı'nın gerçeği sevdiğini ve yalandan iğrendiğini gösteriyor. Ve Tanrı'nın karakteri doğruluk olduğu için Tanrı'nın bizden istediği şey yalanı üzerimizden çıkarıp atmak. Yani yalan söylemeyi bırakmak, doğruyu insanlarla konuşmak. Ve Tanrı'nın emirlerine baktığımız zaman da Tanrı isteğini çok iyi anlayabiliyoruz. 10 emire baktığımız zaman onlarından 9.'sü aslında komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin diye Tanrı bir buyruk vermiş. Ve Leviller'de Tanrı 19. bölüm 11'de Tanrı Musa aracılığıyla halkına şu buyruğu veriyor. Çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Yani Tanrı insanların yalandan uzak olmasını ve birbirlerine yalan söylememeleri gerektiğini sürekli emirleriyle bildiriyor. Ama Tanrı'nın insanlara sunduğu çözüm nedir? Her günahta olduğu gibi aslında. Sen de az önce dedin ya, ben yalan söylediğimi fark ettim. Eskiden çok söyledim ama bunlardan tövbe ettim dedin, değil mi? Evet. Aslında Tanrı'nın bizden beklediği şey bizim yalan söylediğimizden bu yalan söylediğini kabul etmek. Ya da bunu fark ettiğin an bunun için tövbe etmek gerekiyor. Hatta o kişiye gidip özür dilemek ya da o yalanı telafi etmenin çözümlerini bulmak gerekiyor. Çünkü yalan doğru bir şey olmadığı için bunu dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda dürüst bir yaşam sürmenin zorluklarını Tanrı biliyor. Yani kolay değil. Gerçekten dürüst bir, bu toplumda ya da yaşadığımız dönemde dürüst bir insan olarak yaşamak kolay değil. Ama Tanrı bize kutsal ruh armağanını veriyor. Bu kutsal ruh armağanı bizim vicdanımızı hassaslaştırarak bizi yalandan uzaklaştırıyor. Gerçeğin ruhu olarak hitap ediliyor bu kutsal ruh. Aslında senin söylediğin gibi benim hayatımda da iman etmeden önce çok rahatlıkla yalan söylerdim insanlara. Genellikle konuşmalarım çoğu yalandı, abartıydı, uydurmaydı ya da yapmak istemediğim şeyleri yalanla geçiştiriyordum. Ve bundan hiçbir rahatsızlık duymuyordum. Çünkü yüreğim bu konuda nasırlaşmıştı. Fakat İsa Mesih'e iman ettikten sonra, beni, Rabbin ruhu benim yüreğime girdikten sonra söylediğim en ufak abartı bile ya da yanlış bilgi bile beni çok yüreğimi, vicdanımı rahatsız ediyor. Ve daha sonra bu beni Rabbin önüne tövbe etmeye götürüyor. Ve kutsal ruhu bu anlamda bize yardımcı oluyor. Rabbin ruhuyla doldukça o bizim vicdanımızı yumuşatıyor ve Tanrı'nın düşüncesinin, doğru düşüncesinin ne olduğunu bize gösteriyor. Ve en güzel şey de Rab bize dürüstlük için yeni bir yürek vereceği vaadini veriyor. Yani biz günahlı yapıya sahipken o sertleşmiş yüreğimizi, taşlaşmış yüreğimiz yerine Rab Ezekiel 36. bölüm 26. ayette şöyle söylüyor. Size yeni bir yürek vereceğim, içinize yeni bir ruh koyacağım derken Tanrı bizim o sertleşmiş, günahlaşmış yürek yerine Tanrı'nın o saf ilk insanı Adem ve Havva'yı yarattığı o ilk zamanki o saf temiz yüreği bizlere vermek istiyor ve bu yürek sayesinde yalandan ya da kötülükten uzaklaşabiliriz.
0: Peki bu yüreğe nasıl sahip olabiliriz?
1: Yani bu yüreğe aslında İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman sahip olabiliriz. Tapınma aracılığıyla sahip olabiliriz. Kutsal kitap okuyarak, o Tanrı'nın sözleriyle sürekli üzerine derin düşünerek bu yüreğe sahip olabiliriz. Ve kilise ortamında, o tapınma ortamında bulundukça Rabbin ruhuyla daha çok da olabilir. İmanlı kardeşlerle birlikte oldukça, o topluluk içinde oldukça kutsal ruhla da olabiliriz ve bu bizim ruhun yönlendirişine göre. Ve en önemli şey duayla bunu istemek. Mesela kutsal ruh bizim içimizde olabilir ama o bize bir özgür irademize saygı duyuyor. Ve biz Tanrı'nın ruhunun bizi yönlendirmesine izin vermediğimizde o zorla bizim hayatımızı yönlendirmeye kalkmıyor. Yani bir affedersiniz, kötü ruh insana girdiği zaman insanı zorla ona egemen olur, onu kendi isteğine göre yönetir. Ama kutsal ruh Tanrı'nın kişiliği, Tanrı'nın ruhu olduğu için zorla değil, senin iraden izin verdiği zaman senin hayatına karışabiliyor. Evet. Ve ne istiyoruz biz genellikle dualarımızda? Kutsal ruh beni yönlendir, kutsal ruh bana bu konuda yardım et dediğimiz zaman o bizi gerçeğe yönlendiriyor ve kötülük karşısında, yalan karşısında bizi hassaslaştırıyor, bu konuda uyarıyor ve dikkat etmemizi sağlıyor.
0: Bir kişi aslında Mesih İsa'ya iman ettiği zaman, yani günahlarından tövbe edip Mesih'e iman ettiği zaman, o zaman bu kutsal ruhu alıyor, Tanrı'nın ruhunu alıyor ve aslında Tanrı o kişinin içinde yaşamaya başlıyor. Ve İsa Mesih sıkça söylediği gibi gerçeğin kendisidir, yani yol, gerçek ve yaşam benim demiştir. Ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek size özgür kılacak demiştir. Aslında Tanrı bize gerçeği bildirerek gerçekle özgür kılmak istiyor ve haliyle bugün yaşamımızda yalan problemi varsa da Mesih İsa iman aracılığıyla aslında önce onu yaşamımıza kabul ederek, eski günahlarımızdan tövbe ederek, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ederek, kutsal ruh armağanını almakla, aslında kutsal ruhun kendisini almakla beraber bu problemi çözmek için adım atabiliriz. Bunu da bildirmek isteriz. Kısa bir ara verelim, şimdi virgül koyalım, ardından devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Ve İsa Mesih'in tanrılığı ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı yazar sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldin sevgili Murat Bağır.
1: Ben de hoş bulduk diliyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
0: Tanrı Öğretisi programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına sadece Radyo Maranata, Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Murat Bağır, geçen programımızda özellikle toplumumuzda bu Hristiyanlık konusunda tartışma veya konuşmalar olduğu zaman İsa Mesih'in tanrılığı konusunda çok soru geliyor ve insanların aklına cevaplaması zor ve mantığa uymayan şeyler oluyordu bu İsa Mesih'in tanrılığı söz konusu olduğunda. Ve sen geçen programımızda bize bu ayetlerle kutsal kitap ışığında bize göstermeye çalıştın. Bir nevi etüt oldu stüdyomuzda. Teşekkür ediyoruz. Ve bu programımızda da farklı bir konu daha açtık bu başlık adı altında. Sanırım benim notlarımda kutsal kitapta İsa Mesih'e tapınıldığını gösteren ayetler. Başlık çok ilginç gerçekten. Nedir bu? Biraz bu konuya girelim istersen Murat.
1: Çünkü biz İsa Mesih'in tanrılığına bakıyoruz. Yani İsa Mesih'in tanrılığını nereden biliyoruz, nereden anlıyoruz? Kutsal kitaptan anlıyoruz. Kutsal kitap çünkü Tanrı'nın sözüdür. Oraya baktığımızda İsa Mesih'in bize Tanrı olduğunu gösteren tanrısal isimler olduğunu gördük, baktık geçen programlarımızda. Tanrısal nitelikler olduğunu gördük, baktık. Ve şimdi de yani üçüncü olarak da kutsal kitapta İsa Mesih'e tapınıldığını gösteren ayetlere de bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tapınılma özelliği sadece Tanrı'ya ait bir özelliktir. Yani Tanrı'dan başka hiçbir varlık tapınılmayı hak etmez. Eğer İsa Mesih'e tapınılıyorsa demek ki o zaman İsa Mesih'in Tanrı olduğunu da bize gösterir. Kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'e tapınıldığını da gösteren ayetler olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Örneğin Filipililer bölümü, Yeni Antlaşma bölümünden Filipililer bölümü 2. bölüm 9. ayette şunu söyler. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Yani İsa Mesih'in adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi onun önünde diz çöksün. Yani ona tapınsın anlamında. Eğer sadece bunu söylerken sadece yeryüzündeki insanlar için söylemiyor. Yani gökteki, yerdeki, yer altındaki tüm varlıklar için tüm varlıkların onun önünde diz çökmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla ona tapınılacak bir tanrı olarak yaklaşmalarını söylüyor. Bunu İsa Mesih için söylüyor. Yani dolayısıyla bu tapınılma özelliği Tanrı'ya ait bir özellik olduğu için ve bu da İsa Mesih için de kullanıldığı için İsa Mesih'in tanrılığını bize gösteren bir ayet olduğunu bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda başka bir ayet de okumak istiyorum. Yine İbraniler 1. bölüm 6. ayet okumak istiyorum. Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki Tanrı'nın bütün melekleri ona tapınsın. Yani İsa Mesih için söylüyor. İsa Mesih dünyaya gelirken bütün meleklerin ona tapınması gerektiğini söylüyor Baba Tanrı. Eğer bütün melekler ona tapınıyorsa demek ki o Tanrı'dır. Yani bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yine Elçilerin İşleri 7. bölüm 59. ayette Stefanos'un taşlandığı kısımda şu ayeti okuyoruz. İstefanos taş yağmuru altında Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi. Ya Rab bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı. Yani Stefanos Yahudiler onu taşlarken yani onun canını alırken Rab İsa'ya döndü ve ona yakardı. Ona tapındı. Ona yalvardı, ruhumu al diye yakardı. Bir tapınma işaretidir. Ve onun önünde diz çöktü. Ve ona Rabbe dedi ki, İsa Mesih dedi ki, bu günahı onlara yükleme. Yani bir günahı ona birisini yükleyip yüklememesini kimden isteyebiliriz? Tanrı'dan isteyebiliriz. Yani bu ayetlere baktığımızda gerçekten Stefanos'un İsa Mesih'e tapındığını görüyoruz. Dolayısıyla tapınma özelliği yine her zaman olduğunu söylediğim gibi Tanrı'ya ait bir özellik olduğu için yani Kutsal Kitap bize İsa Mesih'in İsa Mesih'e de tapınıldığı için bu ayetler bize İsa Mesih'in Tanrı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Mesela başka bir ayette Pavlus 2. Korintliler 12. bölüm 8. ayette şunu söylüyor. Bundan kurtulmak için Rabb'e 3 kez yalvardım. Yani İsa Mesih'e yalvardım diyor. Yani demek ki ona yalvardığına göre ona tapınıyor tabii ki bir şekilde. Ona yalvarıyor, dua ediyor, tapınıyor. O zaman İsa Mesih'e Tanrı olarak yaklaşıyor. Çünkü her zaman yani daha önce de söylediğim gibi Tanrı olarak bu çünkü tapınılma özelliği birisine yalvarıyorsak o kişi Tanrı'dır. Dolayısıyla Pavlus da İsa Mesih'e Tanrı olarak yaklaşıyor. Ona tapınıyor. Yani baktığımızda Kutsal Kitap'ta İsa Mesih'e tapınıldığını gösteren ayetler olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda şöyle bir eleştiri de vardı. Aslında o eleştirilere de şimdi cevap vermek istiyorum. Başka bir konuya gelmek istiyorum burada. İsa Mesih'in kendisinin tanrılığıyla ilgili tanıklıkları da vardır. Hani bazen insanlar şöyle diyor. Hani İsa Mesih'in ağzından onun Tanrı olduğunu duymadık. Yani Kutsal Kitap bunu böyle bir şey duymadık. Ama İsa Mesih öyle cümleler kullanıyor ki, öyle sözler söylüyor ki yani Tanrı olduğunu zaten ifade net bir şekilde ifade ediyor. Mesela Yuhanna 8:58'e baktığımızda İsa Mesih orada Yahudilerle olan bir konuşmasında onlara şunu söylüyor İsa. Size doğrusunu söyleyeyim, İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Orada ben olanım. Aslında orada ben varım derken İbrahim doğmadan önce yani İbrahim yüzyıllar önce yaşamıştı ama İsa Mesih İbrahim'den önce var olduğunu söylüyor. Ve burada geniş zaman kullanıyor, ilginçtir. Yani ben vardım demiyor. Ben varım, yani her zaman varım. Her zaman vardım anlamında kullanıyor. Ve orada tabii ki bir şeye gönderme yapıyor. Çıkış 3. bölüm 14. ayete gönderme yapıyor. Çünkü Çıkış 3. bölüm 14. ayette yani Tanrı yanan çalı şeklinde Musa'ya gördüğünde Musa'ya kendisini tanıttığında ben olanım derken aynı ifadeyi kullanıyor. Yani ben varım, ben olanım. İsa Mesih aslında buna gönderme yapıyor. Ve Yahudiler de zaten bunu anladıkları için yani İsa Mesih'in kendisinin sonsuz varlığını ifade ettiğini anladıkları için İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar diyor 9. ayette. Ve İsa Mesih'i gerçekten taşlamaya çalışıyorlar. Yani İsa Mesih net bir şekilde burada her zaman var olan kişi olduğunu söyleyerek yani özellikle çıkış bölümündeki 3. bölüm çıkış bölümü 3. bölüm 14. ayetteki Tanrı'nın sözüne gönderme yaparak aynı ifadeyi kullanarak Tanrı'nın orada kendisini tanıttığı ifadeyi kullanarak kendisinin Tanrı olduğunu net bir şekilde ifade ediyor. Aslında bu ifadeyi İsa Mesih'in yeni antlaşmada yani ben olalım şeklinde yani bunun Grekçedeki karşılığı ego eimi olarak ifade ediliyor Grekçe olarak. Yeni antlaşmada bunu defalarca kullandığını görüyoruz. Yani örneğin ben işte yaşam ekmeğiyim. Mesela Yuhanna 6:35'te okuyabiliyoruz. Ben dünyanın ışığıyım. Yuhanna 8:12'de okuyabiliyoruz. Ben koyunların kapısıyım. Yuhanna 10:7'de okuyabiliyoruz. Ben iyi çobanım. Yuhanna 10:11'de okuyabiliyoruz. Ben diriliş ve yaşamım. Yuhanna 11:25'de okuyabiliyoruz. Ben yol gerçek ve yaşamım. Yuhanna 14:6'da okuyoruz. Ben gerçek asmayım. Yuhanna 15:1'de okuyoruz. Ve başka ayetlerde bulunabilir. Yani İsa Mesih'in net bir şekilde bu ben olalım ifadesini birçok kereler öğrencileriyle olan ilişkilerinde, Yahudilerle olan ilişkilerinde kullandığını ifade ettiğini görebiliyoruz. Yani bir şekilde Tanrı'nın İsa Mesih, Tanrı'nın Musa'ya göründüğünde kullandığı o ben olalım ifadesine sürekli göndermeler yaptığını görebiliyoruz. Başka bir örnek ise Yuhanna 10. bölüm 30. ayette okuyabiliyoruz. Yuhanna bölüm 30. ayette İsa Mesih şunu söylüyor. Ben ve baba biriz. Yani ben ve baba biriz derken yani baba Tanrı biriz der. Baba Tanrı'yı kastediyor burada. Ben ve baba derken kendisinin baba Tanrı'yla bir olduğunu, aynı seviyede olduğunu ifade ederek kendisinin Tanrı olduğunu net bir şekilde hani bize ifade ediyor. Hani illa ben Tanrı'yım demesine de gerek yok. Yani ben ve baba biriz demek de zaten kendisinin Tanrılığını başka cümlelerle ama net bir şekilde bize veya oradaki dinleyicilere iletiyor. Örneğin başka ayetlere bakarsak yine bulabileceğimiz İsa Mesih'in İsa Mesih'in Tanrı'nı gösteren, kendisinin Tanrı olduğunu ifade eden ayetlere bakarsak mesela Matta bölümüne bakabiliriz. Matta bölümü 26. bölüm 63-66'da yani ona bakarsak kutsal kitaptan bulmaya çalışıyorum. 26. bölüm 63-66'da şunu söylüyor. İsa bu sırada bu bölümde yüksek kurulun önünde yüksek kurul onu sorguya geçiriyor ve İsa Mesih şöyle söylüyor. İsa susmaya devam etti. Başkâhin ise ona yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin dedi. İsa Mesih İsa söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söylüyorum. Bundan sonra insanoğlunun kudret olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak Tanrı'ya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfrü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Çünkü İsa Mesih burada yani başkâhin de diğer Yahudiler İsa Mesih'in bu sözleriyle kendisini Tanrı'ya eşit kıldığını, kendisinin Tanrı olduğunu net bir şekilde ifade ettiğini.
0: Bu arada buradaki
1: anladılar.
0: Başkâhin Ferisilerin en yüksek mevkide olan.
1: Tabii en yüksek yani o ihtiyar yüksek kurulun yani din adamlarından özellikle din adamlarından oluşan yüksek kurulun en başındaki kişi başkâhin evet. Din adamı olarak dolayısıyla eski antlaşmayı çok iyi biliyor. Bunu çok iyi bildiği için zaten İsa Mesih'in kendisini Tanrı'yla eşit kıldığını ifade ettiğini çok iyi anladığı için zaten Tanrı'ya küfrettin diye ona suçlayabiliyor. Dolayısıyla hani İsa Mesih'in evet. Tanrı olduğunu kendi sözleriyle yani direkt ben Tanrı'yım demiyorum ama başka şekillerde ifadelerle Tanrı olduğunu bize ilettiğini görebiliyoruz.
0: Evet şimdi burada biraz ara verelim sevgili Murat. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra İsa Mesih'in kendisinin Tanrı ile ilgili tanıklığı ve İsa Mesih'in ezeli Tanrı oğlu hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra Radyo Manata frekansında internet radyosunda Tanrı Öğretisi programında sizinle beraber Murat Bağır burada olacak.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Değerli Radyo Marat'a dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine sizinle birlikteyiz. Murat Bahar stüdyomuzda. Evet Murat, İsa Mesih heyetin önüne çıktı ve din bilginleri, özellikle başkanın İsa Mesih'e söylediği tanıklıktan dolayı bir tepki verdi. Burada kendisinin tanrılığı ile ilgili tanıklığını da görüyoruz. Peki bunun devamında neler oldu? Daha sonra ayetler bizi nereye referans olarak götürüyor? Matta bölümünden bir ayet okuyacaktın sanırım bize.
1: Evet, yani bununla ilgili başka ayetler de okuyabiliyoruz. Yani İsa Mesih'in tanrılığını kendi sözleriyle ifade ettiğini görebiliyoruz. Yani İsa Mesih direkt olarak ben Tanrıyım diye söylemiyor ama öyle ifadeler kullanıyor ki zaten hani bunun çok net bir şekilde bize iletiyor. Dolayısıyla hani bu eleştiri var, İsa Mesih kendi sözleriyle Tanrı olduğunu bize, yani kutsal kitaptan olduğunu bize söylemiyor. Biz onu okumuyoruz diye. Aslında bu eleştirinin haksız bir eleştiri olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü İsa Mesih birçok yerde Tanrı olduğunu farklı cümlelerle, farklı şekillerde ifade ediyor. Bunlara bir örnek daha vermek istiyorum. Ki bu da Matta 12. bölüm 8. ayette geçiyor. Burada yine Yahudilerle olan ilişkisinde İsa Mesih ve öğrencilerini eleştirdiklerinde İsa Mesih onlara şu cevabı veriyor kendisiyle ilgili olarak. Yani çünkü insanoğlu Şabat gününün Rabbidir diyor. İnsanoğlu derken kendisini kastediyor. Çünkü genellikle İsa Mesih yani bu yeryüzünde yaşarken bu insanoğlu kelimesini kendisi için kullanmayı çok tercih etti. Çok kullandı, bunu severdi. Dolayısıyla insanoğlu derken ki burada kendisini kastediyor. Çünkü insanoğlu Şabat gününün de Rabbidir. Şimdi Şabat gününün Rabbidir, yani efendisidir anlamında veya onun Şabat gününün tanrısıdır anlamında bunu söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Bu ne demek? Yani Şabat gününün Rabbi kimdir? Şabat günü biliyorsunuz dinlenme günüdür. Yani haftada bir gün insanların dinlenmesini ister. O gün Rabbe yönelmesini, Tanrı'ya yönelmesini, Tanrı'ya tapılmasını ister. Tanrı'yı düşünmelerini ister. Dolayısıyla Şabat gününün Rabbi kimdir? Tanrı'dır. Ama orada İsa Mesih şu ifadeyi kullanıyor. İsa Mesih insanoğlu Şabat gününde Rabbidir. Yani kendisinin Tanrı olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Çünkü Şabat günü Rabbi Tanrı'dır. Hani direkt ben Tanrıyım diye söylemiyor ama insanoğlu, yani kendisini kastederek Şabat gününün Rabbidir diyerek zaten net bir şekilde bize kendisinin Tanrı olduğunu ifade ediyor. Yine başka bir ayet. Mesela Yuhanna 10:27. Oraya okuyalım. Yuhanna 10:27 hemen kutsal kitaptan buluyorum. Yuhanna 10:27'de diyor ki ben koyunların sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Devam ediyor 28. ayette. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Yani İsa Mesih, yani kendisini izleyenlere sonsuz yaşam verecekse bu sonsuz yaşamı kim verebilir? Yani onlara sonsuz yaşamı Tanrı verecektir demiyor. Sonsuz yaşamı ben vereceğim diyor. Dolayısıyla zaten kendisinin Tanrı olduğunu bu da net bir şekilde bize iletiyor. Yani İsa Mesih ben Tanrıyım demesine gerek yok ama ben onlara sonsuz yaşam vereceğim demek de zaten sonsuz yaşam özelliğinin Tanrı'ya ait olduğunu herkes bildiği için biliyoruz. Bunu sonsuz yaşam verebilme özelliği sadece Tanrı'ya ait olduğu için. O zaman İsa Mesih'in kendisini sonsuz yaşam veren kişi olarak, Tanrı olarak bize ifade ettiğini net bir şekilde okuyabiliyoruz. Yani dolayısıyla kutsal kitapta hani birçok ayet bulabiliyoruz. İsa Mesih'in kendisini Tanrı olarak tanımladığı, ifade ettiğini, nitelendirdiğini görebiliyoruz. Yine başka bir ayet daha okumak isterim. Yuhanna 20:28'e okumak isterim. Yuhanna 20:28'de İsa Mesih dirildikten sonra öğrencilerine görünüyor. Fakat bu öğrencilerden bir tanesi olan Thomas, o ilk göründüğü zaman o grup içerisinde olmadığı için İsa Mesih'in öğrencileri ona biz Rabbi gördük dediklerinde Thomas şu cevabı veriyor. Onun ellerinde çivilerin izini görmedikçe çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam diye cevap veriyor. Fakat 8 gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evde toplandıklarında, Thomas da onlarla birlikteyken, tüm kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında duruyor. Size esenlik olsun diye cevap veriyor. Sonra Thomas'a şunu söylüyor: parmağını uzat, ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy, imansız olma, imanlı ol. Yani çünkü Thomas ne demişti? Yani onun ellerini görmedikçe, onun böğrünü görmedikçe ben buna hani size, İsa'nın size gönderdiğine iman etmem demişti. Ama bunun üzerine İsa bunu tekrar öğrencilerine göründüğünde ve Thomas da oradayken, Thomas'a bunu söylediğinde, Thomas o zaman tabii ki bu söylediği sözü hatırlıyor ve gerçekten utanıyor ve İsa Mesih'e şu cevabı veriyor: Rabbim ve Tanrım diye yanıtlıyor. Yani Rabbim ve Tanrım. Yani İsa Mesih'i Thomas Rabbi ve Tanrısı olarak ifade ediyor. Normalde İsa Mesih eğer kendisi Tanrı değilse ne yapar? Hayır, ben Tanrı değilim. Yani bunu bu şekilde söylemez diye Thomas'ı söylerdi. Ama ne yapıyor? Bunu kabul ediyor. Yani Thomas'ın söylediği bu söze bir düzeltme yapmıyor, bir itiraz etmiyor. Ve şunu söylüyor: beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu. Yani beni görmeden Tanrı ve Rabbi olarak beni kabul edenlere, iman edenlere ne mutlu diye Thomas'a cevap veriyor. Yani kutsal kitaba baktığımızda yani İsa Mesih'in Tanrı olduğunu gösteren birçok ayet, kendisinin kendisiyle ilgili Tanrılığını ifade eden birçok ayet görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Günahları affettiğini okuyabiliyoruz. Mesela Luka 5. bölüm 20. ayette mesela yargıç olacağını söylüyor. Yani bunu okuyabiliyoruz. Dolayısıyla hani illa ben Tanrı'yım demesine gerek yok, ama zaten Tanrı olduğunu söyleyen Tanrı, yani Tanrı'ya ait bütün birçok özelliğe ait niteliklere atıfta bulunuyor. Birçok haklara sahip, tanrısal haklara sahip olduğunu gösteren ifadelerde bulunuyor. Dolayısıyla hani bununla ilgili birçok ayet okuyabiliyoruz. Dolayısıyla İsa Mesih'in kendisini Tanrı olarak görmediği veya tanımlamadığı eleştirileri haksız ve yanlış eleştiriler olduğunu kutsal kitaptaki ayetlere baktığımızda hani görebiliyoruz. Tabii başka bir konu, biz İsa Mesih'in Tanrı olduğunu kanıtlamak açısından İsa Mesih'in Tanrı oğlu konusu var. Çünkü bu Tanrı İsa Mesih aynı zamanda hani İsa Mesih için kullanılan isimlerden bir tanesi de Tanrı oğlu kavramıdır. Şimdi kutsal kitaba baktığımızda Tanrı oğlu kavramı farklı şekillerde kullanılıyor. Bir kere tüm insanlar bir şekilde Tanrı'nın çocuğudur. Çünkü Tanrı bizi yarattığı için hepimiz Tanrı'nın çocuğuyuz. Tanrı'ya iman edenler, imanlılar Tanrı'nın çocuğudur. Çünkü Tanrı'yla yakın bir ilişkiye sahip olduğumuz için. Ondan sonra Kral Davud'un soyundan gelen krallık soyundaki olan kişiler Tanrı'nın oğlu olarak kutsal kitapta kabul edildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Mesih'in, gelecek Mesih'in Tanrı oğlu olarak kabul edildiğini görüyoruz. Ama İsa Mesih'in tabii ki İsa Mesih'in doğduğun soyundan gelen kral olarak, yani gerçek tabii ki dünyasal bir kral olmadı ama ruhsal bir kral olarak aynı zamanda bir gelen Mesih olarak Tanrı'nın oğluydu. Ama İsa Mesih'in Tanrı oğlu sadece bunlarla sınırlı değil. Bunun daha ötesine geçen bir şey. Yani bir ontolojik bir şey var, bir ilişki var. Yani İsa Mesih Tanrı'dan kaynaklanan Tanrı'nın sözüdür. Yani Tanrı ile Baba ile aynı karaktere, aynı doğaya, aynı özelliklere sahip olan Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sonsuz oğludur. Yani ebedi, ezeli oğludur. İnsan bedeni almıştır dünya, yani dünyamıza gelmiştir. Ama İsa Mesih dünyamıza gelmeden önce de her daim vardır. Tanrı'nın sözü olarak her daim vardır. Yani Tanrı oğlu derken İsa Mesih'in sadece dünyaya gelişini, İsa yani Meryem'den doğuşunu, Meryem'den doğarak bebek olarak aramıza gelişini, aramızda yaşayışını düşünmememiz lazım. O İsa Mesih yani Tanrı sözü olarak dünyaya gelmeden önce, Meryem'den doğmadan önce de, beden almadan önce de, insan bedeni almadan önce de her daim, her ezeli olarak, ebedi olarak vardı. Ve Tanrı'nın sözüydü. Ve yine babadan kaynaklanan Tanrı'nın sözüydü. Dolayısıyla yani İsa Mesih'in Tanrı oğlu kavramı sadece hani Davud'un soyundan gelmesiyle, sadece Mesih yani beklenen Mesih olmasıyla, ama bir ontolojik bağ da olarak da görmemiz lazım. İsa Mesih Tanrı'nın ezeli ebedi sözüdür. Babadan kaynaklanan Tanrı'nın sözüdür.
0: Toplumumuzda bu bazen çok zor, anlaşılması zor bir konu aslında. Özellikle dini ve açıdan baktığımızda, araştırmacılar tarafından baktığımızda kendilerine göre bu gibi yani bu kutsal kitap ayetlerini yorumlayarak, doğru düzgün etüt etmeyerek ne yazık ki Hristiyanlık hakkında çok ağır ithamlarda ve İsa Mesih'in kimliği hakkında çok büyük ithamlarda bulunuyorlar. Aslında bir kişi eğer özellikle bu kimlik konusunda İsa Mesih'in tanrılığı ve tanıklığı ve ezeli tanrı oğlu hakkında bir araştırma yapsaydı, araştırma yapan kişilere daha çok ne tavsiye edebilirdin? Yani kaynakları kutsal kitap, birinci kaynağımız kutsal kitap olmasını tavsiye ederdin. İkinci kaynak olarak nasıl bir yöntem, yani bir Hristiyan din adamlarıyla konuşmalarını mı tavsiye edersin bu konuları daha iyi anlayabilmeleri için? Çünkü bazen insanlar farklı inançlar açısından bakıyorlar oluyor, ama iyi bir etüt için ne gerekiyor böyle bir konuyu araştırma? Tabii mantığa aykırı geliyor bu konu, ama araştırma yaparken ne tavsiye ediyorsun, bu bahsettiğin iki konuyu bize paylaştığında araştırma yapan dinleyicilerimize ne tavsiye edersin?
1: Tabii ki bizim kaynağımız kutsal kitaptır. Yani İsa Mesih'in kimliği konusunda hani en doğru, en orijinal kaynağı, en başvuracağımız orijinal yeri kutsal kitabın kendisidir. Çünkü o Tanrı'nın sözleridir. Yani orada Tanrı bize kendisini tanıtmaktadır, açıklamaktadır. Biz de hani ikinci kaynaklar, hani kilisedeki kardeşler, yani önder kardeşler, öğretmen kardeşler de zaten o ilk kaynağa bakarak veya tarih içerisinde bu konuda düşünmüş kişiler, yazmış kişiler ilk kaynağa bakarak, yani kutsal kitaba bakarak düşünmüşler, onu kutsal kitabı açıklamaya çalışmışlar ve o ikinci kaynaklar o şekilde oluşmuş. Ama tabii ki en doğrusu tabii ki kutsal kitaba başvurmak ve kutsal kitabı okumak. Ama tabii ki kutsal kitabı, yani hiç yeni başlayanlar için veya yeni araştırdığımlar için belki her kutsal kitaptaki her ayeti anlamayabilirler bu kardeşler, bu insanlar. O yüzden tabii ki kiliselere başvurmak, kilisedeki önder kardeşlerle, oradaki öğretmen kardeşlerle konuşmak veya bu konuyla ilgili kitapları, tavsiye edilen kitapları okumak onlara çok yardımcı olacaktır. Özellikle Yuhanna bölümü mesela, İsa Mesih'in kimliğini, yani yeni antlaşma bölümü zaten başlı başına şeyde yani çok iyi bir kaynak. Mesela Yuhanna bölümü İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili yani çok iyi bize bilgilendirme veriyor. Mesela birinci bölüm birinci ayet: başlangıçta söz vardı, söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani burada İsa Mesih'ten bahsediyor ve İsa Mesih'in kimliğini yani çok net bir şekilde bize ifade ediyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü olduğunu bize gösteriyor ve onun Tanrı olduğunu söylüyor ve onun her daim, yani dünyaya gelmeden önce de, yaratılış olmadan önce de Tanrı, yani Baba ile birlikte olduğunu söylüyor. Yani bu Tanrı'nın sözü olması kavramını tabii iyi anlamamız lazım. Yani söz Şimdi söz, biz bazen söz olarak şeyi anlıyoruz. Bu mekanik, yani biz, çünkü biz de konuşuyoruz, bizim de bir söz var. Bu mekanik şey, yani düşüncemizin mekanik şekilde ifade edilişi olarak, evet, anlıyoruz. Ama kutsal kitapta İsa Mesih için söz anlamını kullandığında bunun çok ötesinde bir anlamı var. Yani onu doğru anlamak lazım.
0: Evet. Peki anlamak derken bunun için yani etüt, yani yapmamız, tavsiyeleriniz daha derin nedir yani? Çünkü bir de iman da var tabii ki bunu anlamak için. Yani ruhsal bir birliktelik de var, duygusal bir yakınlık da var. Kolay olmuyor. Mesela kutsal kitapta birkaç ayet var herhalde Yuhanna bölümünden sanırım, değil mi?
1: Evet, evet. Yani mesela söz derken, çünkü Tanrı'nın sözü derken biz sözü düşünce...
0: Logos'tan bahsediyorsun.
1: Tabii Logos'tan. Yani sözü düşünceden ayıramayız. Yani çünkü söz düşüncenin ifade eden somut halidir. Dolayısıyla hani söz ve düşünce her daim bir aradadır. Yani Tanrı her zaman bir düşünceye, yani düşünceye sahiptir. Yani Tanrı'nın düşüncesinin olmadığı bir zaman yoktur. Çünkü Tanrı'nın düşüncesi Tanrı'nın aklından doğar, kaynaklanır. Çünkü söz Tanrı'nın aklındaki içsel düşüncesinin dışsal ifadesidir. Yani Tanrı her zaman sözüyle birlikte vardı. Her zaman çünkü düşüncesi vardı. Yani Tanrı yani baba varken, baba her daim var olduğu gibi düşüncesi, sözü de her daim vardı. Yani İsa Mesih Tanrı'nın sözü her daim vardı. Çünkü babanın aklından, çünkü o düşünce babanın içsel düşüncesinin dışsal ifadesidir. Mesela Yuhanna, bunu özellikle Yuhanna'da okuyabiliyoruz bunu. Yuhanna 1. bölüm 1. ayet, biraz önce okudum. Ama mesela Yuhanna'da 14. ayette bunu tanımlıyor. Söz insan olup aramızda yaşadığı, onun yüceliğini ve babadan gelen lütufu gerçek olduğu biricik oğlun yüceliğini gördük. Yani İsa Mesih'in beden almasından bahsediyor. Dolayısıyla babadan gelen lütuf ve gerçek olduğu, yani babadan geldiğini söylüyor zaten. O sözün babadan kaynaklanıp geldiğini, beden aldığını bize söylüyor. Onun dışında 1. Yuhanna 1:1 bölümünde yine bunu okuyabiliriz. Hemen o bölümü de okumak isterim. O ayeti de okumak isterim. 1. Yuhanna 1:1. Yaşam sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yani yine elçi Yuhanna o söz, beden alan söz, yani İsa Mesih. Çünkü onunla 3 yıl birlikte zaman geçirdi. Bu tanıklık, bu ifade onun için kullanıyor. Mesih ile ilgili, yaşam sözü ile ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yani o söz beden aldı ve insanlar arasında yaşadı ve Yuhanna da ve diğer elçiler de İsa Mesih ile birlikte yaklaşık 3 yıl zaman geçirdiler. Dolayısıyla bu ifadeyi onun için kullanıyor. Özellikle başka ayetler de var. Mesela İbraniler bölümü özellikle mesela bu konuda yine bize çok önemli bilgiler veriyor. Evet. İbraniler
0: özellikle... belki bu ayeti okuduktan sonra burada biraz noktalayalım ve gelecek programımızda hem Logos hakkında da belki biraz bahsedebiliriz. Okuyalım ve bu programımızı burada sona erdirelim Murat.
1: Evet, o zaman İbraniler 1. bölümden okumak istiyorum. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracıyla birçok kez çeşitli yollardan atalımda seslendi. Bu son çağda da her şeyi mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Yani amin. Oğuldan bu şekilde amin tanımlıyor. Amin.
0: Çok teşekkürler Murat. Evet, Yuhanna İsa'yı söz, yani Logos diye tanımlar. Sevgili Murat Bağır bunu bize ayetlerle referans vererek paylaştı ve daha fazla ayet var ama zamanımız ne yazık ki buraya kadarmış. Sevgili Radyo Manat'a dinleyicileri, Murat Bağır'a çok teşekkür ediyoruz. Programımıza gerçekten katıldı ve bize ayetler eşliğinde özellikle bu bölümde İsa Mesih'in kendisinin tanrılığı ile ilgili tanıklığı ve İsa Mesih'in ezeli tanrı oğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Tanrı Öğretisi programı şimdilik burada sona eriyor. Teşekkür ediyoruz Murat Bağır programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize iyi haftalar diliyorum.
0: Sevgili Radyo Manata dinleyicileri, tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. soru@radyomanata.com soru@radyomanata.com tüm sorularınızı bize buradan sorabilirsiniz. Biz burada olacağız. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken, sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
1: Peki.
0: Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor, konsey diyoruz, konsey diyoruz, meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum An kilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa, evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon konseyiydi. O da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi? Aslında onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hiç olayı bilmeden anlattılardı. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiliği ile ilgili bir fikir iletiyordu. Şimdi homosios, bir de homosios, sadece bir u farkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam, Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı.
0: Hı hı.
1: Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı.
0: Hı hı.
1: Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip
0: evet.
1: de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi Tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba... Bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta. Yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevliysen $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, hani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaa da yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle
0: evet.
1: yapıyorlardı. Ve İbranice de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen tabii
0: evet.
1: okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış bak, yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil mi?
0: Evet.
1: Her şey onun, yani Mesih vasıtası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki, hı-hı, babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Hı-hı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi sözünü koruyacak güçtedir, hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslam ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa Tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, bak okuyayım size, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiliyorlar var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Hı hı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan, hı hı, felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı, yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak İncil'de bunu söylüyor ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hı hı. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler, dediğiniz gibi neler konuşulduğuyla ilgili. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi.
1: Doğru.
0: İncil.
1: Ama o da eski belgelere baksınlar, şimdiki insan kafasına göre anlatabilir. Hı-hı. Değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii, bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Mehnan Bey.
1: Tabii mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Epis Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada. Artık gerçeği insanlar kolay kolay asmıyor değil mi? Kolay asmıyor.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet. Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin, Eusebius tarihi diye baksınlar.
0: Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zamanda da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefeci insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünürde değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını aktaracak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahlarımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar, diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı'yla olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollo'nun bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC ödellerin değildir, İncil'indir. Değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir işi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takım, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya, değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran, onu söyleyin dedi. Aslında Nestor doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı, Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi. Ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi. Ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında. Çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan, o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı. Ve konu nasıl olaydı? Nasıl düşünüyorsun? Nasıl dedi? Nasıl çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua. Çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti. Ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye, ama Doğu Kiliseler, Kıptılar, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizis dendi. Monofizis, yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizis düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir yine bir papaz kalkmış, demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu, sadece ruhtu, hayalidir. O da doğru değildi, beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süreni Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslılar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderi, çok önemli dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi, işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar

0: dinde diyorlar ki, diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çıkıp geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl, bak bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a, buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, hı hı, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
1: Evet.
0: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
1: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında varlığını sürdürdüler ve bu inanç aslında o gücünü koruyor ve
0: amin,
1: yayılmaya devam ediyor.
0: Kutsal ruhtan koruyor. Yani her zaman, hı-hı, her tarihte, her zaman, her ülkede, Türkiye'de de şimdi bazı farklı noktalar vardır. Ama bu kadar önemli değildir. Böyle birbirimizi dövecek, ayrılacak noktalar değildir. Doğru değil mi? Yani doğaldır yani. Şimdi bir ayet okuyoruz. Ben farklı anlıyorum, o başka farklı anlıyorum oluyor. Tamam kardeşim, öyle anla ama beni de küçümseme. Ya da ben de öyle anlayayım ama onu küçümsemeyelim. Bütün mesele odur. Sevgide birlik oldu mu? Harika bir şeydir. Ve Hristiyanlık budur. Ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi, Yuhanna 17'de, onlar da, yani bana iman edenler, kilisede bir olsunlar. Ne demektir? Bir düşüncede biri olacaksın.
1: Evet.
0: Sevgide biri olacaksın. İnançta biri olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
1: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
0: Tabii, söyle.
1: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
0: Amin.
1: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle, hı-hı, kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
0: Amin.
1: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
0: Amin. Çok doğru, çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak, hı hı, Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak, Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır, İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Evet. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir, kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Hı hı. Sevgi olan yerde bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu.
1: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
0: Amin.
1: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir Protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanıza takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize

ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Hı hı. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, hı hı, İsa Mesih'e iman

0: iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor: diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken, karanlıksa kötü olan, şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde, şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir.
1: Evet.
0: Ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
1: Hı hı. Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
0: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in, yani diriliş ve yaşam olması, o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu, yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler, özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde, ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor: İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar, sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli, diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü, Lazar 4 gün mezardaydı ve İsa oraya geliyor ve onlar, hatta Marta İsa'ya diyor ki, ya Rab, işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta, son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona, işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan, evet, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır, yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi, senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
1: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini, hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için, ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
0: Evet, işte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insanın ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde konu, sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü, burası önemli. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da, yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
1: Evet. Ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında, tabii ki Tanrı ile. Herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
0: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, yani Adem ve Hava aracılığıyla, ölümden diriliş de yine bir insan, yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve O zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te, o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Hı hı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
1: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk, aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Hı hı. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
1: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor. 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Ya bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi, hı hı, konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal, yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerinde konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip, Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan, hı hı, geliyor.
0: Hı hı, evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Hı hı. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim. Yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Ya o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum. İnsanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımızı da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum pastörüm çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
1: Esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhunla ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.